0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
8: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
9: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
7: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
8: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
9: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.

0: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

diyeceksiniz. Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

0: düşer yollara.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
7: Kuzey Almanya'da.

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te. Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040-780-557-09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
7: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
8: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
9: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
8: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
9: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
7: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Hamburg'un Halk Radyosu, Tide Radyo, Tide TV ve Radyo Merhaba.de üstünden bizi izleyen, dinleyen bütün dostlarımıza güneşli bir Hamburg sabahından, milli takımın da galip geldiği bir sabahtan hepinize saygılar, sevgiler. Mikrofonlarda Kerim ve Kazım, canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Az sonra stüdyo konuğumuzla birlikte sohbet edeceğiz ama öncelikle Kerim, günaydın.
1: Einen wunderschönen guten Morgen aus der täglichen deutsch-türkischen Morning Show Merhaba Hamburg mit mir, Kerim und dir, lieber Kasım, sind wir wie jeden Morgen für euch knapp eine Stunde live. Haben wieder viel Musik für euch vorbereitet und mit euren WhatsApp-Nachrichten, die wir hoffentlich wie immer unter 0177 977 2772 hätten, werden wir das doch eine wunderbare Sendung, lieber Kasım.
0: Peki, birazcık daha Tarkan dinleyelim, ondan sonra buradayız hava durumuyla.

0: Peki devam ediyoruz. Side Radyo'dasınız. Sesimizin ulaştığı yolda, trafikte, iş yerinde, büroda, evde, her neredeyseniz güzel bir sabahtan tekrardan günaydın. Sevgili dostlar, dışarısı çok sıcak ama gün içinde daha da sıcak olacak. Şöyle bir hava durumumuza baktığımızda bugün Hamburg'da yağış görünmüyor. Bütün gün Hamburg'da güneş bizlerle birlikte, 35 derecelik bir hava sıcaklığı. Tabii ki kişiden kişiye değişir, 35 dereceyi ne hissediyoruz orası ayrı bir konu. Onun dışında yarın ise 37 derecelere kadar çıkacak hava sıcaklığı ama 40 dereceleri hissedeceğimiz söyleniyor meteorologlar tarafından. Onun dışında şöyle bir baktığımızda pazar günü ise bir nebze sakinlemiş olsa da 32 derecelik bir hava sıcaklığı bizlerle birlikte. Fakat pazar günü ara ara yağışın yağma ihtimalini de görüyoruz sevgili Kerim.
1: Ya, wenn wir uns das Wetter einmal anschauen, dann sehen wir auf jeden Fall sommerliche Temperaturen mit rund 35 Grad, aber heute tatsächlich gefühlten 39 Grad wird es echt warm. Morgen, also heiß, nicht mal warm, ne, also heiß. Und morgen haben wir eine ganze 37 Grad, gefühlte 41 Grad, allerdings teils sonnig, vereinzelt leichter Regen und etwas Wind dazu, in den Nachmittagsstunden vor allem. Am Sonntag haben wir dann auch ebenfalls fast 35 bis 39 Grad mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 90%. Also auch da teils sonnig, vereinzelt leichter Regen und etwas Wind. Am Montag kühlt es dann etwas wieder ab auf rund 30 Grad und danach geht es tatsächlich runter auf rund 23, 22 Grad.
0: Peki Kerimciğim, şarkı arasına gideceğiz. Şarkıdan sonra Hamburgluların, daha doğrusu Hamburglular da tanıyordur ama Harburgların çok iyi tanıdığı Kemal abimiz bizlerle birlikte. Yarın güzel bir etkinlik var, onun üstüne sohbet edeceğiz. Kısa bir müzik arasından sonra sohbetimiz başlayacak. Bugün sadece TikTok sayfasından yayındayız. Facebook'taki sorunlardan dolayı açılmıyor ama Radyo Merhaba TV'den bizi görüntülü bir şekilde izleyebilirsiniz. Sadece Radyo Merhaba'yı yazdığınız takdirde görebileceksiniz. Kerim, evet, onu yazarsan alt tarafına şeyini yaz, çıksın şuraya. Yayınımız her yerden gitsin. Ben bir şarkı arası yapıyorum. Şarkıdan sonra Kemal abimizle güzel bir sohbetimiz başlayacak. Bakalım kimler bizlerle birlikte.
1: Ja, dann machen wir jetzt weiter mit der nächsten Musikpause. Kommen wir nach wieder für euch zurück. Es heißt natürlich für euch dranbleiben. Messages schreiben unter 0177 977 2772.

0: 96'dan yayın yapan TİDE Radyo burası. Mikrofonlarda Kerim ve Kazım. Aynı zamanda kabloluyun TİDE TV'de ve Radyo Merhaba TV'de canlı görüntülü bir şekilde bizi izliyorsunuz. Gelen mesajlarınızı görürüz. Günaydın mesajlarınızı ilerleyen dakikalarda okumaya başlayacağız. Sevgili Kerim, istersen Kemal abiyi fazla bekletmeyelim. Sohbet etmeye başlayalım. Ne dersin?
1: Ja, das können wir gerne machen. Dann starten wir direkt mit unserem Studiogast rein. Der liebe Kemal ist hier mit uns und mal sehen, was er uns heute zu erzählen hat. Er ist ein sehr bekannter Mann in der türkischen Szene. Vor allem, wer aus der Region in Harburg kommt, sollte Kemal kennen. Aber das alles in den nächsten Minuten. Wir hören ihm einmal zu, was er uns alles zu sagen hat.
0: Şimdi Kemal abi günaydın. Günaydın. Biz şimdi abi kardeş yayın yapıyoruz. Kemal Bey falan demeye gerek yok. Kemal abi, şimdi radyodan bizi dinleyen ya da işte televizyondan bizi izleyen dostlarımız için öncelikle bir kendini kısa bir böyle bir tanıtırsan çok seviniriz.
2: Tabii ki. İlk önce sana Kazım ve Kerim'e gerçekten çok teşekkür ederim. Görevimiz. Beni buraya davet ettiniz.
0: Görevimiz.
2: Ben de burada bu fırsatı değerlendireyim.
0: Evet.
2: Kendimi tanıtayım ve ondan sonra sohbetimize devam edelim. Aynen. Ya ben Kemal Kerimitçioğlu. Ya 1900
0: yaşını söyleme abi yaşını.
2: Yok. 75'te Almanya'ya evet, geldim. Evet. Orayı söylüyorum. Evet. Yaşımı söylemeyeceğim.
0: 1975'te.
2: Evet. Evet. Ondan beri buradayız ve çok faaliyetlerde bulunduk. Ya Phoenix çok tanınmış bir şirket.
0: Evet, evet.
2: Harburg'da. Orada işe başladık. Ondan sonra devam ettik ve oradan da işimizden de ayrıldık. Ama spor bir yanda hep devam etti.
0: Evet.
2: Onu hiç bırakmadım. Spor dedik. Türkiye'de kazandı bu arada. Evet. Biz de sporla devam edelim. Yani Harburg Türk Spor'a bir girdik 79'da. Ondan sonra kaldık.
0: Ha sen Almanya'ya geldin 4 sene sonra Harburg Türk Spor'da kuruldu. Kaç yılında kuruldu?
2: 1979 yılında kuruldu.
0: 79'da kuruldu. İlk kuruluculardan mısınız?
2: Yok,
0: o zaman?
2: Orada babamlar.
0: Ha, babalar. Babadan miras diyorsun.
2: Dedeler.
0: Evet.
2: Onlar kurdu. Yani bir asır ya, yarım asır
0: tabii,
2: ya sonuçta.
0: Tabii abi. Yarımı, tam bir yarım asır yapmışız. Peki Kerim, istersen minnacık bir özet geç. Devam edelim ondan sonra.
1: Ja, live geht's weiter jetzt hier auf TİDE Radio. Tatsächlich ist der liebe Kemal von dem Harburger Türksport, spreche ich jetzt einfach mal aus, und er ist von da bekannt, ist ein Verein seit tatsächlich 1979, wie ich hier sehe, ist eine Fußballfamilie und genau, das auf jeden Fall erstmal zu ihm, von wo er dann kommt.
0: Sevgili Kemal abi, şimdi biz bugün sizin yarın yapacağınız etkinliği konuşacağız da biraz önce stüdyoya girerken sen gördün ortamı değil mi?
2: Evet.
0: Yani işte gençleri biz hep diyoruz spora yönlendirin, gençleri müziğe yönlendirin, sosyal alanda gençler gelişsin. Eğer gençlerin elinden tutmazsak sonra işte biraz önce senin aşağıda gördüğümüz ortamlar gelişiyor. O ortamı bir dinleyicilerimiz biliyor, ben zaten paylaşıyorum. Abi şimdi Harburg Türk Spor'a geldin. Sen orada futbol falan oynadın mı?
2: Futbolla oynadım. 81-82 sezonlarında oraya da başladık futbol oynamaya. Ondan sonra bir daha devam ettik. Futboldan sonra yönetime girdik. Başkanlık yaptık. Ondan sonra başkanlığı başka arkadaşlara devrettik. Ya böyle devam etti ama ben hep içinde kaldım. Yani hiç çıkmadım. Yani seve seve de yapıyorum. Senin dediğin konu az evvel burada da gördük dışarıda neler var. Biz de o konuda Harburg'da Beerstraße'de yani Phoenix Viertel dedikleri bir alan. Yani orada da hakikaten birazcık burası gibi biraz bozuk olan yerler de var. Biz de orada insanları, çocukları daha doğrusu hep bir araya toplamaktayız.
0: Evet.
2: Yani şu anda 19 tane takımımız oldu.
0: Harburg Türk Spor'da yani küçüklü büyüklü 19
2: takım var. Yeni sezonda Allah nasip ederse 21 takımla başlayacağız.
0: Aa, burada o zaman şey mi var abi, özür dilerim sözünü.
2: Tabii.
0: Küçükten başlıyoruz büyüğe kadar. Kız erkek takımı mı var yoksa nasıl?
2: Hepsi var. 20-21 doğumlu çocuklardan artık 40 yaşına kadar futbolcularımız var.
0: Yani 5 yaşında çocuklar da var, çok
2: var,
0: iyi ya.
2: Var.
0: Çok iyi.
2: Ayrıca 6 tane de kız takımımız var. Bunların içinde
0: yani onlar böyle, da yaş grubu değil mi?
2: Tabii ki onlar da yaş grubu faaliyet gösteriyor ve çok iyi bir yani yönetimle beraber bu duruma

0: geliştirdik. Tabii ki bu bir gücün arkasında, bu yaptırımın arkasında da bir kişi de var. Bunu evet. da söylemeden geçmek istemiyorum. Başkanımıza da buradan teşekkür ediyorum.
1: Kim abi bu başkan?
0: Serdar Korkusuz.
1: Korkusuz başkana çok teşekkür ederiz.
0: Ona da çok teşekkür ediyoruz. Yani takımı evet. gerçekten toparladı. Tabii biz de yanında ona destek veriyoruz. Evet. Az kolay değil. Yani 30 kişilik bir ekiple yapılıyor evet. bu işler.
1: Evet.
0: Gerçekten zor.
1: Şimdi Kerim, özetler misin? Bir taraftan da WhatsApp'tan Kemal abi görenler ekranda yazmaya başladılar. Kerim özetlesin, devam edeceğiz efendim.
0: Tamam.
2: Ja, genau, Kasim. Dann kann ich euch auch gerne etwas erzählen. Er hat etwas den Harburger Türksportverein nochmal erklärt. Wie gesagt, seit 1979 existiert der Verein. Es ist eine Fußballfamilie. Der Verein legt auf jeden Fall große Werte auf Zusammenarbeit, Offenheit und Fairness. Und ja, ist auf jeden Fall offen für alle Fußballbegeisterten. Es sind rund 30 Leute im Team. Genau, das auf jeden Fall so dazu als kleine Zusammenfassung, über was Kasım und Kemal gerade evet. gesprochen haben.
1: Sevgili Kerim, şimdi senin de tanıdığın gazeteci Hurşit Köse, o da Kemal abiyi tanıyormuş. Ben diyor 1980'den beri diyor Türkspor'dayım diyor. Doğru mu abi?
0: Vallahi diyorsa doğrudur. Yani şimdi ben o anları tarih tam tutmuyorum. Gözümün önünde geçmiyor.
1: Tarih. Evet. Ya yaşı tanıyorsun onun, ama değil mi Hurşit Köse?
0: Çok iyi tanıyorum. Evet. Ya, o kadar onun yaşı tutmaz ya. Çok genç o çocuk.
1: Sana öyle geliyor.
0: Çok genç.
1: Abi yani, yani Hurşit de bayağı bir yaşça şey yani. Hurşit'in gerçi yaş tahmini çok garip. Yıllar önce biz Harburg'taydık. benim kız o zaman 6 yaşındaydı. Kaç 4 yaşında mı demişti. Yarıya bir demişti. Evet. Peki Kemal abi şimdi şöyle bir şey var. Hakikaten hem sevindik hem üzüldük biz bugün. Milli takımın ya milli takımın olayını abi. Evet. Yani sen bir spor yöneticisi olarak bir puanı nasıl arıyoruz değil mi şimdi?
0: Hem de nasıl ya, o Paraguay maçında evet. en azından orada bir puan alsaydık.
1: Evet, alabileceğimiz bir maçta evet. alamadık. Şimdi bu sporda bunlar var ama önemli olan sporu insanı hem sağlıklı yöne itebilmek hem de işte toplumsal olaylarda sosyalleştirmek. Yani aynen. yenip yenilmek bu kadar önemli değil. Ama üzüldük tabii Türkiye tabii, olarak. Tabii. Daha bir üst gruba da gitmemiz gerekiyordu. Şimdi siz yarın Harburg'da bir etkinliğe başlayacaksınız. Evet. Bu etkinliğe biz burada konuşmaya başlamadan önce Kerim'le bir müzik arasına gidelim.
0: Tamam.
1: Bu arada ekranda görürsün gelen mesajlar hep sana geliyor evet. bugün. Hayırdır dedim yani. Teşekkür evet. ederiz. Kerim'ciğim bir şarkı arasına gidelim mi biz birlikte?
2: Das können wir gerne machen, lieber Kasım. Ja, die haben gerade tatsächlich darüber gesprochen, dass wir alle irgendwie heute, ehrlich gesagt, nicht gut gelaunt aufstehen konnten, auch wenn die Türkei 3-2 gegen die USA gewonnen hat. Bringt leider nichts. Es tut mir unfassbar leid. Also schön, dass die Türkei endlich mal was draus gelernt hat anscheinend. Und es hat ja auch der Montella gesagt gehabt. Und er hat sich ja, ich sag mal, gesagt, die letzten Tore, vor allem der letzte Tor in der 7. Minute, der war ja super und so. Ja, komm, also, ne, mach dich ab. Also, sorry, dass ich das so sage, aber das am letzten Tag passiert, bei einem Spiel, wo es nicht mal was bringt, dass wir diese 3 Tore geschossen haben. Ich weiß es nicht. Ist ja schön, dass ihr das jetzt gemacht habt, aber ihr habt leider zu spät gemerkt, dass das eigentlich relevant gewesen wäre, vor allem im letzten Spiel. Und vor allem im letzten Spiel hätte man wirklich noch einen Punkt dazu gewinnen können, dann wäre das jetzt auch hilfreich gewesen mit dem 3-2. Aber alles gut. Setzt euch in eure Villen, ruft die Regierung am besten noch an, vielleicht hilft ihr euch auch noch mit. Ich kann das nicht auslassen, ohne mich darüber etwas lustig zu machen, dass man den Justizminister mit dazu holt, wenn man gewisse Spiele nicht gewinnt. Eine kurze Musikpause, lieber Kasım.
1: Evet, kısa bir şarkı arasına gideceğiz. Bu arada Kemal abi sorular da geliyor sana. Soru soranlar da var. Birazdan onları da sorarım. Çocuklarının sporla ilgili.
0: Tabii ki.
1: Ama senin torunlar mı istemişti bu Şenay'ın şarkısını?
0: Evet.
1: Kim istemişti?
0: Onlar istedi. Şu anda radyo başında onlar da dinliyorlar.
1: İsimlerini söyle abi. Şarkılarını çalıyoruz çünkü.
0: Meryem.
1: Kaç yaşında Meryem?
0: Meryem şu anda 3 yaşında.
1: O maşallah.
0: 3,5 yani 4'e girecek.
1: 4'e girecek.
0: Çok güzel yani hem seviyor hem söylüyor kendisi.
1: Tamam o zaman eşlik etsin. Şenay hayat bayram olsa diyor. Meryem'in hayatı hep bayram şeklinde geçsin dileğimizle. Şarkıdan sonra buradayız, sohbet etmeye devam edeceğiz.
2: Ja, dann geht es weiter mit dem Lied Hayat Bayram Olsa und danach kommen wir wieder für euch zurück. Es heißt natürlich für euch dranbleiben.

0: Evet, insanlar el ele tutuşsunlar, spor yapsınlar, birlikte olsunlar diyoruz. Kerimciğim, devam ediyoruz biz burada. Düştün mü hatten, ne oldu?
1: Yok yok.
0: Ha, şey, devam ediyoruz dedim de bir sesin çıkmayınca dedim tamam, ne yok, oluyoruz
1: devam
0: Kerim?
1: Devam edin tamam.
0: Yani devam edin. Şimdi Kemal abi, sorular geliyor. Mesela bir şeyi sormuşlar. Buradan bir dinleyicimiz sormuş. Diyor ki Kemal abi, benim oğlum diyor futbol hastası diyor. 17 yaşında şu anda oynuyor diyor. Burada bir kulüpte, yalnız diyor memnun değil. Bize tavsiye edeceğim bir kulüp var mı buradan diyor. Teşekkür etmiş.
2: Ya sağ olsun. Şu anda bizim 17 yaş olan bir takım yok. Onu da söyleyeyim. 16-17 yaşında bir takım yok.
0: Grubu.
2: O yaş grubu yok. Ondan aşağısı var ve yukarısı var. Ben tavsiyem şu anda kendisi orada kalsın.
0: Bir sene daha idare etsin.
2: Aynen. 18'e yaklaşırken takımımıza, biz tabii ki tavsiye ettiğim takım Harbor Türkspor olacak. Yani evet, gelsin. Güzel de bir takımımız var. Bir aile ortamında.
0: Evet.
2: O zaman onu görüşürüz. O, özelden bana yazabilir. Telefon numaramı verebilirim. Oradan yazılır ve biz onunla ilgileniriz. Yani şimdi hangi takımda oynadığını da bilmiyorum. O yüzden bir şey diyemeyeceğim.
0: Bazen yani biz o takımda uyum sağlayamamıştır. Olabilir. Yani bu sporda çok önemli bir şey. Peki gelen etkinliklerde görüyorum. Abi cıvıl cıvıl sevgili dostlar, Kemal abi videoları gösteriyor. Yani küçücük çocuklardan tutun da daha yeni yürümeye başlamış spor yapıyorlar. Bu çok iyi bir şey çünkü çocuklar, spor yapmayan çocukları, hepimiz, hiç kimse kusura bakmasın ama fiziksel olarak hareketsiz kalan bir çocuk zaten evde kapanıyorlar ya da okuldalar, hareket etmediğinde sağlıksız bir şekilde gelişimleri oluyor. İşte tombul tombul çocuklar görüyoruz hepimiz yani.
2: Aynen.
0: Yani bunların anneleri babalarına hep söylediğim tek kelime var ya, spora yönlendirin, başka çaresi yok. Evde ellerinde akıllı telefon çıktı çıkalı bütün çocuklar hareketsiz. Ama sen bana videoları gösterdin. Kıpır kıpır hepsi.
2: Hepsi kıpır.
0: Yemyeşil sahada. Kızı erkeği hepsi bir arada spor yapıyorlar. Kaç üyeniz var abi?
2: Üye sayımız şu anda 270'e ulaştı. Ve hala devam ediyor. Yani bu çıkacaktır. Bizim yani düşündüğümüz sene sonunda şöyle 500'lere yaklaşmak 500, istiyoruz.
0: Çok iyi.
2: Ve çok da iyi bir faaliyet var tabii bu konuda.
0: Peki üye aidatı olarak belli bir rakam mı var, yoksa isteyen istediği şekilde destek sunabiliyor mu?
2: Ya şu anda tabii ki üyeler dışarıdan, yani pasif olanlar 7 euro.
0: Aylık.
2: Aylık.
0: Aa, güzel.
2: Futbol oynayanlar, yani kendisi oynayan kişiler, içinde olanlar, onların 15 euro. Tabii ki daha ileri de gidebilir. Yani 5.000, 10.000 euroya kadar gider senelik.
0: Tabii.
2: Böyle bir şey.
0: Yani isteyen o artık olursa, gönüllü
2: sponsorlara geçiyor.
0: Tabii sponsorluğa girer. O gönüllü çocukların yani şeyinde oluyor. Evet.
2: Ama üyelerimiz gerçekten 7 euro.
0: Evet.
2: Pasif olanlar, aktif olanlar 15 euro.
0: Evet. Peki. Şimdi Kerim, kısaca özetleyelim, ondan sonra devam edeceğiz. Gelen mesajlara da bakıyorum bu arada. Günaydın yazan dostlar. Biz Kemal abiyle bugün biraz fazla sohbet etmek için hepinize birden günaydın diyelim. İsim saymayalım.
2: Günaydın herkese.
3: Ja, da gibt's tatsächlich auch ein paar Nachrichten, unter anderem von ein paar Zuhörern. Die schreiben, dass der Sohn etwa in einem Fußballverein drin ist, aber da nicht zufrieden ist. Er ist gerade 17 Jahre alt, da hat der Kemal jetzt die Empfehlung gegeben, dass er doch gerne bis 18 noch warten soll, so dass er dann 18 ist und dann wirklich in einer über 18 Gruppe reingehen kann, wo er dann wirklich auch nochmal komplett von davon was hat und davon sich die Vorteile ziehen kann. Auf jeden Fall eine gute Empfehlung. Und wenn er jetzt, ich sag mal, einen Verein empfehlen müsste, dann wäre das wäre das natürlich der Harburger Türk Sport. Vielen lieben Dank aber auch für diese Nachricht. Im Allgemeinen haben gerade Kasimir und Kemmer darüber gesprochen, wie wichtig das vor allem für die junge Gesellschaft ist, Sport zu treiben, ein Hobby zu haben, neben dem ganzen Handykram, neben dem ganzen Social Media Kram. Und genau, das ist nämlich ein großes, großes Problem derzeit in der Generation. Viele Leute oder viele Kinder da draußen sind halt nur noch oft am Handy und betreiben gar keinen Sport mehr, was halt dazu führt, dass die Kinder sehr ungesund leben. Deswegen umso wichtiger, Sport zu treiben.
0: Peki Kemal abi, şimdi yarın Harburg'da çok güzel bir etkinlik planlamışsınız. Bayağı da büyük bir etkinlik. Yani içerik olarak da çok geniş bir. Biraz bundan bahsetmeye başlayalım ufak ufak.
2: Tabii ki edelim. Müsaade edersen ben başlayayım.
0: Evet.
2: Bizim tabii ki spor dediğimiz zaman çoğu Türk takımların
0: hep futbol
2: geliyor aklına. Evet. Ama biz onun yanında daha büyük dallar var. Yani Breiten Sport dedikleri Almanların ve onlara çok açıldık. Yani evet. Onun yanında bizim yaptığımız başka dalları da ben kısaca söyleyeyim.
0: Tabii.
2: Bu etkinlikler yarın orada olacak ve tanıtacağız. Her gelen kişiler, çocuklar, büyükler kim gelirse orada bu şansı da bulacaklar. Orada kendileri de o konuda antrenman yapabilirler. Ne yapıyoruz onları da görebilirler. Yani şu anda yaptığımız futbol harici jiu-jitsu var. Yani zırh fetalyon, kendi koruma,
0: savunma
2: sanatı var.
0: MMA, özellikle sözünü keseceğim. Evet. Özellikle genç kızlarımızın görmesi gereken kurslardan bir tanesi
2: çok,
0: bu.
2: Çok değerli bu kurslar. Evet. Ondan sonra yaptığımız ikinci dal MMA var. Bu yani dünyaca tanınmış bu. Nasıl desem böyle güreş de değildi ama baya
0: güreşe benzer diyorsun.
2: Baya vurmalı yani, kırmalı.
0: Evet. Ama tabii ki yani spor alanı
2: yapıyoruz biz, ama yani. MMA çok meşhurdur yani herkes bilir bu konuda. Evet. Adetten şimdi yakında boks olarak başlıyoruz. Bu boks dalı var. Orada da faaliyet göstereceğiz. Onun yanında çocuklar için çok önemli jimnastik.
3: Güzel.
2: Jimnastik yaptırıyoruz. Evet. Bir salon kiralandı. Bu salonda bu bütün etkinlikler oluyor.
0: Evet.
2: Bunlar yarın da orada olacak ve tanıtacağız hepsini.
0: Ha, yarın orada aynı zamanda bir anlamda derneğin çatısı altındaki etkinlikleri tek tek gelen anneler, babalar, çocuklarıyla gelsinler. Evet. Tavsiyemiz odur. Yani orada bir gösterim
2: ne yapıyoruz
0: olacak.
2: Ne yapıyoruz onu görsünler. Yani gözü kör kapalı gelmesinler. Yani görsünler ki biz neler yapıyoruz. Ona göre kararını versinler. Geldikten sonra ben düşünüyorum ki kararları gerçekten değişecek. O ortamı görünce, aile ortamını, değişecek kararlar.
0: Çocuklar da etkilenecekler.
2: Tabii ki.
0: Bakacaklar kendi yaş grubundaki çocuklar başka etkinliklerde. Ben de gitmek isterim diyecek. Bu bir teşvik aslında bir anlamda.
2: Pardon Kazım, bir de spor dallarını antrenör olaraktan söyleyeyim. Avrupa değerinde ikincilik, üçüncülük almış öyle antrenörler var. Yani öyle çok sen iyi. Ben değil.
0: Evet. Tabii canım yani ya bir hocalık yapan bir kişinin bir kariyeri, bir eğitimi mutlaka olmalı. Yoldan geçen birine gel bu çocuklara jimnastik öğret diyemeyiz mesela. Evet, orası doğru. Evet. Yüksel Kılıç'ı tanıyor musun abi?
2: Yüksel Kılıç.
0: Evet, Kemal Bey Gross Float belki Bezisliga'ya yükseldi. Tamam. Emekli adayımız var diyor. Emekli adayımız var ne demek istiyorsa. Bizim Yüksel bu. Daha önce bizim dernek binamızın olduğu yer.
2: Biliyorum kendisini. Evet. Yüksel seni bekliyorum. Seninle konuşmuştuk. Harburg'da spora bekliyorum. Harburg'a taşındığı zaman hemen gel.
0: Abi bir şey soracağım. Şimdi mesela biz çocukları spora diyelim ki ben normal bir üyeyim. Ayda 10 euro ödüyorum. Ama çocuğum gelirse onun için ekstra bir şeyler ödeniyor mu orada?
2: Tabii ki indirimli oluyor ona göre. Mesela aileden 2 çocuk oluyor, 3 çocuk oluyor. Ona göre indirim var. Yani illaki bütün 8-10 euroysa 30 euro değil. Evet. Ona göre indirim var.
0: Yani ailelerde bütçelerini zor. Ama benim sormak istediğim o değil aslında. Mesela ben çocuğumu getirdim orada spor yapıyor. Size işte ayda 200-300 euro bir aidat falan mı ödüyoruz? Öyle bir şey yok değil mi?
2: Şimdi spor dalında futbolda bu tabii ki 15 euro futbol oynuyorsa ama öbür dallarda yapıyorsa ona göre tabii ki fiyatlar artıyor. Yani 25 euro aylık oluyor bunlar çünkü profesyonel bir bir eğitim alıyorlar.
0: Evet.
2: O yüzden onların aylıkları artıyor. Yani o getirdiğin flyerların üzerine de yazıyor ne
0: burada,
2: kadar.
0: Burada zaten ya abi şunu gördüğüm zaman bu kadar faaliyeti kaç kişilik bir ekipsiniz? Onu da söyle Kerim çevirsin sonra bir şarkı yazayım. Ya
2: 30 kişilik bir yönetimde faaliyet gösteren arkadaşlar var.
0: Hepiniz gönüllüsünüz ama.
2: Hepimiz gönüllüyüz.
0: Yani buradan bir maaş alan falan hocalar alabilir de.
2: Yok hepsi gönüllü.
0: Hocalar da gönüllü.
2: Hepsi gönüllü.
0: Aa, ne güzel bir şey.
2: Yani çok belki az bir şey olabilir ama öyle
0: tabii
2: çok
0: o da onların uzaktan gelen vardır. Yol parasıdır bilmem nedir.
2: Öyle biz ya sana al bu parayı gel biz de hocalık
0: yap. Milyon dolar verdik transfer ettik yani.
2: O yok bize.
0: Peki Kerimciğim özetliyoruz. Şarkı arasından sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Etkinlik nerede, saat kaçta, nasıl başlıyor, kimler gelebilir, ne gibi şartlar var onları anlatacağız.
3: Ja, live geht's weiter jetzt hier auf die Radio bei Melaba Hamburg. Wir haben jetzt lange darüber gesprochen, morgen gibt es eine Veranstaltung, Unter anderem ist da der Sinn, denn ist da der Sinn, dass viele die Sicht auf den Sport ändern müssten. Denn wenn wir jetzt an Sport denken oder wenn vor allem die Jugendgeneration an den Sport denkt, fällt eigentlich nur eine Fußball, genau, herzlichen Glückwunsch, ich habe gerade Fußball gesagt, fällt eigentlich eine Sportart genau mit rein oder nur in die Köpfe, und das ist eben Fußball. Der Fußball ist für uns alle irgendwie die bekannteste Sportart und gefühlt blenden wir alles andere aus. Es gibt da nicht noch andere Fußballarten, wirklich, die nochmal ganz anders sind, sei es das Boxen, sei es das Basketball, sei es Volleyball, was es alles wirklich da draußen gibt. Es gibt verschiedene Sportarten und das möchte der Verein genau den Menschen näher bringen. Also ist das die Erklärung dahinter ist, Sport ist nicht gleich Fußball, sondern Sport ist mehr als Fußball und soll auch mehr als Fußball sein. Das ist der Sinn und Zweck der morgigen Veranstaltung. Die findet in Harburg statt. Ich habe jetzt noch keine Adresse rausgehört, aber sobald ich sie raushöre, bekommt ihr die natürlich auch zu hören. Ich finde das wunderbar, vor allem damit die jugendliche Generation von uns auch dazu zu bewegen, mehr Sport zu machen, auch verschiedene Sportarten zu machen. Denn wofür gibt es diese ganzen verschiedenen Sportarten? Ich meine, wir reden immer darüber, dass es extrem viele Sportarten gibt, dass wir Menschen uns gerne auf eine begrenzen, und das ist halt im Regelfall Fußball, weil das das bekannteste für uns in dem Sinne ist. Umso schöner ist es dann natürlich, wenn es solche Veranstaltungen gibt, die von einem so einem Verein wie ich gemacht werden. Insgesamt ist das ein Vorstand von 30 Personen, die das machen, und deswegen Hut ab und schön, dass es solche Vereine gibt, die wir ich den Sport, den Kindern, den Jugendlichen nochmal näher bringen möchten und auch zeigen möchten, dass es nicht nur den Fußball gibt. Eine kurze Musikpause.
0: Peki, Şarkıdan sonra buradayız.
3: Eine ganz kurze Musikpause. Bis dahin.

0: Fide Radyo'da canlı yayın devam ediyor. Mikrofonlarda Kerim ve Kazım. Stüdyo konuğumuz sevgili Kemal abimiz bizlerle birlikte gençler üstüne sohbetimizi devam ettiriyoruz. Sevgili Kemal abi, şimdi yarın bu etkinlik yapılacak ama tam böyle adresler, saatler, özellikle Harburg çevresi, Wilhelmsburg, buradan da gelen olabilir.
1: Tabii ki.
0: Çünkü çok büyük bir etkinlik olacak. Onun bir adreslerini, saatini, bilgilerini alalım senden.
1: Tabii ki, saat 13 ile 16 arasında olacak. Yer Beerstraße 45, spor sahası var orada bizim. Marechstraße okulun karşısında, yani Marechstraße'de bir okul var. Onun Harburg'da çok tanınmıştır. Bizim evet. Saha da zaten orada biliniyor.
0: Bir daha tekrar eder misin?
1: Beerstraße 45.
0: 45. Biz de o sayfaları kendi sosyal medya hesabımızdan paylaşalım birazdan.
1: Tamam.
0: O çevredeki vatandaşlarımız için. Yani saat 13 ile 16 arasında. Yani çocuklarını güzel bir etkinliğe götürmek için, anne baba için.
1: Harburg ve çevresinde herkes buyursun gelsin. O arada tabii ki içecekler, yiyecekler çocuklar için bazı
0: standlar
1: olacak. Çocuklar için de bunu düşündük. Yiyecek, meyveler.
0: Buraya sponsor olan var mı?
1: Tabii ki sponsor olanlar da var.
0: Mesela en büyük sponsorun adını söyle, bizde bir teşekkür anlamında olsun.
1: Valla en büyük
0: sponsor... Hepsi büyüktür de ama böyle yani aklına ilk gelen.
1: İlk gelen bizim başkan Serdar Korkusuz.
0: Ne iş yapıyor abi bu Serdar Korkusuz? Çok korkusuz bir adam.
1: Gerçekten korkusuz.
0: Ne iş yapıyor?
1: Bunun da IT bir...
0: IT abi bizim yerim. Kerim gibi. Evet. Kerim gibi. IT şirketi var.
1: Bilmiyorum, eğer duyuyorsa, dinliyorsa, işten dolayı belki yoğunsa bağlanabilir. Evet. Olmazsa bir iki cümlede ondan alabiliriz.
0: Tabii yani yaparız. Sorun değil. Yaparız hemen bir şarkı arasından sonra onu da bağlarız. Sorun yok. Ararız, bağlarız. Şimdi Kerim, Serdar Korkusuz'du değil mi? Kerim onu Google'lemiştir bile anında. Değil mi Kerim? Yaptık mı?
2: Yok.
0: Tanımıyoruz mu? Senin meslektaşın?
2: Yok canım, olabilir. Çok meslektaşım var.
0: Birbirinizle böyle bir... Peki abi, şimdi buraya katılım yapıldığında bir ücret yok. Sadece gelecekler.
1: Gelecekler,
0: yiyecekler, içecekler.
1: Aynen
0: yiyecek,
1: öyle.
0: İçeceklerin ücretini ödeyecekler ama.
1: Yok.
0: Onu da mı
1: ödedim? Yok. Biz onları hepsini ayarladık. Herkes yiyip içecek. Abi eğlenecek bu, ve
0: ya bu Harburg Türk Spor ne güzel bir şeymiş. Çocuklar duyun, yarın oraya direkt katılımlarını sağlasınlar.
1: Yani bak, salı ve perşembe günleri gerçekten, eğer vakitleri olursa, insanların çocuklarınla beraber saat 4 ile 6 arasında çocuklara antrenman var. Bir gelsinler, görsünler, izlesinler.
0: Evet.
1: Ondan sonra kararlarını versinler. Yani dolu. Yani yer yok. Stat demeyeyim de sahada.
0: Sahada.
1: Yer yok. O kadar dolu.
0: Çok
1: aileler
0: iyi.
1: De çok var. O kadar çok aile var ki etrafta, hepsi bir şeyler getirmiş. Oturuyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Hepsi ilgileniyor çocuklarınla.
0: Evet. Abi şimdi 2 hafta sonra mesela tatile girecek okullar. Çocuklar Türkiye'ye gitmiyorsa evde ne yapacaksın? Bu çocukların bir faaliyet yapması lazım. Bir havuza gidecek, bir spor salonuna gidecek. Yani bir spor yapması lazım çocuklar.
1: Evet.
0: O yönden çok iyi. Kerimciğim, söz sende.
2: Ja, jetzt geht's weiter mit den Informationen. Das finden morgen an der Beerstraße 45B statt. Eine wunderbare Veranstaltung, wie gesagt. Sinn und Zweck ist dahinter wirklich, dass die Sportarten, die breiten Sportarten, die es gibt, nochmal kennengelernt werden von den Jugendlichen, dass man nicht nur immer daran denkt, dass die einzige Sportart Fußball ist, sondern dass es auch viele verschiedene Sportarten noch dazu gibt. Und deswegen findet das morgen statt in der Beerstraße 45B. Jeder ist eingeladen. Es gibt ein ganz normal Essen und Trinken. Also es wird jetzt auch nicht nur mit irgendwie, man kommt da hin und lernt das nur kennen, sondern es gibt auch Essen und Trinken. Also wirklich wunderbar, wunderschön. Auf jeden Fall nicht vergessen, auch da morgen gerne dran teilzunehmen. Wie gesagt, das Ganze findet statt in der Beerstraße 45B.
0: Sevgili Kerim, şimdi bak, hattın diğer ucunda Korkusuz, bak hattınız. Serdar Bey, günaydın.
3: Merhabalar, günaydınlar. Hayırlı cumalar dilerim cümleten.
0: Teşekkür ederiz. Siz ne kadar korkusuz bir... Teşekkür ediyorum bütün çocuklar adına. Hem yönetim kurulunuza, tabii siz başkan ve yönetim kurulunuza. Yarın çok güzel bir etkinlik yapıyorsunuz. Gerçekten alkışlıyorum sizi, yürekten alkışlıyorum.
3: Teşekkür ederim.
0: Şimdi desem ki beni de üye alır mısınız?
3: Seve seve.
0: Yönetim bizim kuruluna başımız... sormak mı gerekiyor üye olmak için?
3: Ben size onayımı verdikten sonra sorun yok.
0: Başkan onayladı diyorsun, olay bitti.
3: Başkan oynadıktan sonra sorun yok. Neticede geçen sene itibariyle bizim yönetimin başa geçmesiyle biz daimi olarak gönüllü bizimle aynı çatı altında faaliyet göstermek isteyen her insana, Türkspor'a, Türkspor, Harburg çevresi ve özellikle de gençlerimize fayda sağlayabilecek her arkadaşa, her kardeşimize nereden gelirse gelsin kapımız açıktır.
0: Eyvallah.
3: Kemal abi de zaten bahsettiği gibi hedeflerimiz doğrultusunda çok daha büyük faaliyetlere geçip zaten Türkspor olarak bizim net ve kesin bir misyonumuz bulunmaktadır. Almanya'nın en çok çaplı, en geniş, en çok üyeye ait olan Türk spor kulübü olmak doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz.
0: Teşekkür ederiz. Size güzel bir gün diliyorum. Güzel bir çalışma haftası olsun. Çünkü hafta sonu da çalışacaksınız artık. Etkinlikten dolayı.
3: Ama seve.
0: Eyvallah. Görüşmek üzere.
3: Türk sporumuz için seve.
0: Sağ olun. Hayır, görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Sağ olun katkılarınızdan dolayı.
3: Sağ olun. İyi günler.
0: Evet Kerimciğim. Serdar Korkusuz Başkan'a da teşekkür ederiz. Şimdi o zaman şöyle ben üyelik formunu getirmen lazım benim abi. Benim üye olacağım.
1: Ben sana hemen buradan yollarım WhatsApp'tan tamam. Sorun yok.
0: Ben üye
1: yanımda
0: olacağım.
1: Taşıyorum.
0: Ya bu çok iyi. Çok iyi. Biz de bir desteğimiz olsun. En azından çocukları spora teşvik edelim. Bir tane futbol kulübüne üyeliğim zaten devam ediyor. Kendi derneğimiz hariç Kuzey Almanya, Beşiktaş Derneği ama Hamburg'da faaliyet gösteren bir aynen. Spor derneği de yüz. O da bizim desteğimiz olsun çocuklar spor yapsınlar diye. Kerim şarkı arasına gidelim mi sen konuşunca?
2: Das können wir gerne machen. Das war Serdar Korkusuz, der Vorsitzende vom Verein Harburger Türk Sport. Und er hat sich einmal natürlich bei ihm bedankt, bei dem lieben Kemal, der das Ganze hier gerade bewirbt. Und natürlich auch an alle Zuhörer sich bedankt, die alle hier gerade zuhören und sich hier beim Verein auch morgen vielleicht blicken lassen. Und er freut sich natürlich an alle Gäste oder freut sich auf alle Gäste, die morgen an der Veranstaltung teilnehmen. Jetzt eine kurze Musikpause.

0: Sizi bu dünyada en çok kim sever çocuklar? Anneniz, babanız, büyükleriniz diyelim. Küçük çocukları spora teşvik için sevgili Kemal abimiz bizlerle birlikte Harburg Türk Spor'da. Kemal abi, böyle yayının sonuna doğru yaklaşmışken ne gibi duygu, düşünce, son söylemek istediklerini alalım senden.
1: Ne diyeyim? Yani ben şu anda Harburg Türk Spor'u burada temsil ediyorum. Evet. Tabii ki Harburg Türk Spor'u olaraktan yarınki etkinliğe katılmalarını istiyorum. Katılsınlar. Görsünler ki nasıl bir etkinlik var.
0: Evet.
1: Saat 1 ile 16 arasında Beerstraße 45'te bekliyoruz herkesi.
0: Şimdi bu etkinlik yapacağınız yer böyle ormanlık bir yer mi abi?
1: Yok yok, sahamızda yapıyoruz.
0: Sağda.
1: Bizim futbol oynadığımız sahada.
0: Çünkü yarın çok sıcak olacak.
1: Sıcak olacak. Evet, işte çadırlar da kurulacak.
0: Çadırlar kurulacak. Tamam.
1: Spor yapacak olan kişiler de çadırların altında birazcık spor yapabilirler, öğrenirler ya da bakarlar ne yapıyoruz. Onları herhalde yani sanmıyorum o kadar çok sıcak olacak ama çadırın altından gene de bir sıcak olur diye düşünüyorum.
0: Abi Almanya'da bir sıcak geldi zaten ama 2-3 gün daha idare
1: edeceğiz artık yok. Yarın olsun, sıcak olsun, gelsinler herkes. Bir de ayrıyetten bir Türkiye'den dinleyici varmış. Şimdi WhatsApp'tan geldi. Sebahattin Kaptan.
0: İstanbul'dan selam olsun İstanbul.
1: Ona da selam ediyoruz buradan.
0: Peki.
1: Dinliyormuş bizi, sağ olsunlar. Yani demek istediğim, yani uzun zamanlardan beri Türk Spor'da faaliyet gösteriyoruz. Yani bunun bu dereceye geldi. Artık bundan sonra da devam etsin istiyoruz.
0: Evet.
1: Yani herkesi...
0: Gençler katılsın.
1: Gençler katılsın.
0: Yönetime gençler gelsin. Tabii ki siz, sen de gençsin ama... Ya orta yaşlılar artık bir kenarı dursun, gençleri çekelim. Çünkü dünya öyle bir kötü sistemin içinde gitmeye başladı ki... Gençleri güzelliklere itmek lazım. Spora, müziğe, yani buralarda... çocukları yönlendirmek gerçekten son yıllarda özellikle sosyal medya alanı çıktıktan sonra zorlaştı. Çocuklarımıza sahip olalım. Kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın bir numaralı şartı spor.
1: Evet. O çocuklar orada cıvıl cıvıl görmek o kadar evet. güzel bir şey ki hakikaten herkese tavsiye ederim. Yani videolar çekiyoruz, az evvel sana da gösterdim. Evet. Ne kadar güzel. Onları orada görmek, bakmak, nasıl oynuyorlar, koşturuyorlar. Herkes bir tarafta koşturuyor ama bir amaçları var sonuçta. Yani bunu da orada tabii ki yapıyorlar ve imkanları da sağlıyoruz. Bir de o var. Yani şu anda evet. gelen bütün futbolcular, yani nereden baksanız o gün o sahada 70-80 tane çocuk var.
0: Evet.
1: Ve hepsinin de ona göre giyimleri var.
0: Tabii.
1: Formaları var. Çantaları var. Hepsi aynı bir örnek ve hepsi aynı anda sanki fabrikadan basılmış gibi.
0: Kendi yaşıtlarının arasında olması kadar güzel
1: kadar,
0: bir şey.
1: O kadar yok. Güzel. Yani hepsi var. Yani evet. onun için A'dan Z'ye her şey yolunda gidiyor. İnşallah peki. sizin desteklerinizle bu
0: radyodan daha da güzel olsun.
1: Duyurduk.
0: Evet.
1: Çok çok daha güzel olur diye umut ediyoruz.
0: Peki.
1: Herkese de buradan çok çok selam ediyorum.
0: Teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık.
1: Kendime de çok teşekkür ediyorum. Beni burada radyoda konuk
0: ettiniz. Her zaman abi, burası Hamburg'un Halk Radyosu. Burada herkes istediği zaman gelip yayın yapabilir, duygu düşünceyi paylaşır. Herkes açık kapımız.
1: Seni görünce var ya bütün heyecanım gitti. O kadar not almıştım ki.
0: dedim ama sana yayının başında.
1: Hiçbir tane not
0: bırak
1: yok.
0: Bırak dedim notları. Boş ver, sohbet edeceğiz.
1: Sohbet olarak.
0: Bu radyo programı abi, radyo sohbeti.
1: Oldu.
0: Peki, çok teşekkür ederim
1: ben
0: abi.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sağ olasın. Kerimciğim, şimdi sen hem vedanı hem toparlamanı yap ama şunu da hatırlatalım. Yarın yine Hamburg'da bulunan spor derneklerimizden Galatasaray Hamburg Derneği'nde aşure günü var saat 15'te. Onun dışında pazar günü de bizim de üyesi olduğumuz Kuzey Almanya Hamburg Beşiktaşlılar Derneği'nde de yine aşuremiz var. Wandsbek'e Solstrasse 71 numarada saat 15'te pazar günü. Herkesi bu iki etkinliğe ve aynı zamanda küçük çocuğu olan aileler, küçük çocuğu olmasa da oraya katılmanızı istiyoruz. Harburg'daki bu güzel etkinliğe diyelim. Çok teşekkürler Kerim, görüşürüz.
2: Ja, Kasim, vielen Dank, lieber Kemal, dass du bei uns warst vom Harburger Türk Sport Verein. Wie gesagt, die Einladung ist damit raus. Das Ganze findet morgen statt in der Beerstraße 45b in Harburg und jeder ist eingeladen, um vor allem die jugendliche Generation ein bisschen zum Sport zu bewegen und auch zu zeigen, dass die einzige Sportart nicht Fußball ist, sondern dass es verschiedene Sportarten gibt. Vielen Dank, lieber Kemal, fürs Teilnehmen. Vielen Dank fürs an der Sendung als Studiogast teilzunehmen. Genau, von heute war es das von uns. Morgen findet im Galatasaray Hamburg Verein auch eine Veranstaltung statt. Und zwar wird da der Noah's Pudding gegessen, auch bezeichnet als Arschüde. Das Ganze findet in Altona statt. Und am Sonntag hat der Hamburger Beşiktaş Verein bzw. der norddeutsche Hamburger Beşiktaş Verein lässt in der Wandsbeker Zollstraße ebenfalls eine Veranstaltung für den Arschüde machen. Und also da wird auch Noah's Pudding gegessen. Also wer an beiden Veranstaltungen teilnehmen möchte, kann dies gerne tun und gerne uns auch davon berichten, wie die Veranstaltungen gelaufen sind. Ich wünsche euch ein wunderbares, schönes Wochenende. Falls ihr uns am Wochenende nicht zuhören könnt, dann hören wir uns am Montag um Punkt 9 Uhr wieder. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Freitag. Genießt das Wetter und genau, cremt euch gut ein, denn ansonsten habt ihr einen Sonnenbrand. Einen schönen Tag euch. Bis dahin. Tschüss.
0: Peki, sevgili Kerim, az sonra Arif Güven Showtime Radyo Merhaba'da yayına girecek ama Kemal abimizin bir istek şarkısı vardı. Dünya bir yana, sen bir yana. Kime istedin ha bu şarkıyı?
1: Bütün torunlarıma. Hepsine birden. 6 tane torun var.
0: Bu nasıl bir şeydir? Benim rahmetli annem babam da diyordu. Torunun tadı başka diyordu. Bambaşka. Siz anlamazsınız aynen öyle diyordu. Peki aynen öyle. Torunların...
1: Bütün hepsine.
0: 6 tane torun var maşallah. Aynen. Peki bu şarkıyla veda ediyoruz. Kemal abimizin bütün torunlarına aynı zamanda şu an kulakları bizde olan, gözleri bizde olan bütün dinleyicilerimize darman. Dünya bir yana, sen bir yana. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a ısmarladık.
1: Hayırlı günler.
2: Nach uns geht's weiter mit der Arif Güven Showtime auf Radio Merhaba und auf Tidi Radio geht es mit den verschiedensten Sendungen aus den verschiedensten Regionen aus der Welt weiter. Also gerne bleibt ihr bei Tidi Radio und ansonsten schaltet ihr gerne Radio Merhaba ein. Bis dahin, einen schönen Tag und das letzte Lied wurde sich von dem Kemal gewünscht an seine ganzen Neffen. Damit einen schönen Freitag. Tschüss.
3: Bu gece sahnede tek bir gerçek var. Kalabalık susar.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Arif Güven Showtime.
3: Arif Güven Showtime.
4: Five Broker Halis Başbu, Arif Güven Showtime'ı sunar.
2: Arif Güven Showtime.
5: Arif, ben Özgür. Hamburg'dan selamlar. Bize selam yok mu? Otobanlarda seni dinliyoruz.
6: Selam Arif abi, İstanbul Tuzla'dan Tayfun. Ben de buradayım.
7: Selam abi, seni Ayrevol'dan dinliyorum, ben de buradayım.
2: Arif Güven Showtime.
8: Selam Arif abi, Manisa'dan Uğur, ben de buradayım.
9: Günaydın Arif Güven, İstanbul Pendik'ten Figen, buradayım.
10: Manavgat'tan Osman abi, buradayım.
11: Abilerin bir tanesi, Kuşköy'den Sibel ben, senin olduğun her dakika ben de buradayım.

0: beyler, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan 0 kilometre
1: Cillop gibi
0: yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
2: Susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
3: Arif Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.
4: Kitchen, kurban oldum. Ben mi sen mi? Tabii ki de sen. Bayanlar baylar.
5: Bayanlar baylar. Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
4: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar. Duydunuz. Bugün de Arif Güven Showtime elbette radyonuzda. Bilen dostlar mutlaka biliyorlar. Kurban olduklarım, uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Madem programın çok başındayız, hemen şöyle sloganlardan birisini söyleyelim. Ne diyoruz? Ey dünya, bir gün seni saçlarından sürükleyip hüngür hüngür ağlatacağım. Ama o zamana kadar sen ağlatabildiğin kadar ağlat diyerek girdik stüdyoların içeriye. Olmaz mı? Bir dünya dert, keder, tasa, stres, ne var ne yok hepsini bıraktık şu kapıda. Ki biz bunu yüzünü bile görmediğimiz, adını bile bilmediğimiz sizler için yapıyoruz kurban olduklarım. Şunu söylemeye çalışıyorum. Kendiniz için ayırdığınız zaman dilimini en mümkün olduğu kadar derdi, tasayı, stresi sokmayın arkadaş. Yok be oğlum Arif Güven, bu imkansız demeyin. İmkansız olan tek bir şey var. O da bir insanın herhangi bir şeyi çok ama çok isteyip de yapamaması kurban olduğum. Şöyle söyleyelim. Kimsenin de sizin moralinizi bozmasına izin vermeyiniz. Çünkü biliyoruz. İnsanoğlu maalesef böyle. Uçmayı beceremeyenler kanat kırmayı çok severler. Yapmayın. Velhasıl şöyle söyleyelim. Hayatın sınırlarınızı zorlamadınız. İnsanların sinirlerinizi zıplatmadığınız bir gün olsun inşallah. Ki kötü giden bir şeyler varsa malumunuz işte radyonuzdayız. Yavrum ben niye buradayım ya valla. Bak ne kadar keyifli, ne kadar güzel mesajlar gelmiş. Dinle Arif'i bul keyfini. Oğlum slogan gibi olmuş o. Dinle Arif'i bul keyfini. Şey değil miydi bu ya? Ye inciri kır zinciri miydi? Neydi? Ye ekşiyi çıkar Ayşe'yi. Ye tatlıyı çıkar Akli'yi miydi? Buradayız. Memlekette ne oluyor da bitiyor. Gezegende ne oluyor da bitiyor. Mümkün olduğu kadar elbette kulaklarınıza getireceğiz. Bugün hakikaten söylüyorum. Acayip böyle bir enerji doluyum. Çok keyifli, çok güzel mesajlar geliyor. Bir de çaktırmadan bana laf takanlar var anladığım kadarıyla. Oo Arif Güven, hayat sana güzel falan yazmışlar ya. Ya kurban oldum, ne hayatı be. Bak şurada uyusam, gerçekten söylüyorum. 3 ay sonra uyansam, uyandığımda hemen hayatıma kaldığım yerden devam ederim. O kadar düz, o kadar dümdüz bir hayatım var. Tabii canım. Ama hayat sana güzel falan diyorlar. Çok da keyifli, çok da güzel mesajlar geliyor ya. Bak çok mutlu oldum ya. Bulsana onu bir. Az önce story'imde de paylaştım. Abi güne böyle mesajlarla uyanıyorsunuz. Ne kadar keyifli, ne kadar güzel değil mi ya? Bak güzel insan, iyi ki sizi tanımışım. Tabii ki dinleyenleri de. Müthiş bir enerjiyle yayın yapıyorsunuz. Dinleyenler de çok mutlu, çok içten. Olay budur. Alkışlıyorum sizleri. Mesaj atanları, fotoğraf gönderenleri ve sesli mesaj gönderenleri. Onlar kleve kahramanlığından öte çok içten, çok canlı ve medeni cesaret gösterip sesini duyurabilen bay bayanlar. Bravo her birine. Ve tabii ki de yazmamıza sebep olan, zamanımızı feda ettiren siz güzel insana. Ve demiş ki bak, tek cümleyle özetlemek isterim. Siz ve dinleyenler bir bütünsünüz ve harikasınız. Vallahi öyleyiz, billahi öyleyiz yani. Harika olup olmadığımız konusunda o tabii çok böyle herkese göre değişebilir. Ama bütünlük konusunda evet abi, biz bir aile olduk. Kocaman bir aile olduk vallahi. Teşekkürler dostlar. Şimdi dur. Programın çok başındayken malumunuz ne yapıyoruz abi? Ne yapıyoruz deyince bak biri bana şeyi söyledi ya. Şimdi işte dediler ki radyocu bu kardeş. Dedi nasıl program yapıyorsun? Dedim ya işte böyle kendimce takılıyorum.

Çok teşekkürler abi. Bütün esnaflarımıza, sesimi duyan bütün kardeşlere hayırlı işler, bol kazançlar. Seyir halinde olanlara söyleyeceklerimiz tabii ki de belli. Kurban olduğum kazasız, belasız, cezasız yolculuklar diliyoruz. Geç olsun, güç olmasın. Şu emniyet kemerlerinizde bir takın. Evet abi. Buradan böyle bir sosyal mesaj da vermiş olalım. Emniyet kemerinizi takın, kurban olduğum. Dışarıya tükürmeden önce camın açık olduğuna gerçekten emin olun. Şu ışıklarda burnunuzu kurcalamayın. Tabii canım. Bana geçen denk geldi. Abi bir şey söyleyeceğim. Parmağını öyle bir burnuna sokmuş ki. Dedim herhalde parmağın ucu beyne kadar dayandı yani. Velhasıl iyi yolculuklar. Öğrenci kardeşlerimize, öğretmenlerimize, canım kardeşim emniyet mensubu bütün arkadaşlarımıza, jandarmamıza, asker kardeşlerimize, sağlık çalışanlarımıza, ev hanımlarına, çiftçilere, emeklilere, yahu çalışıyoruz işte diyen herkese Allah kolaylık versin, kurban olayım. Ve tabii ki de artık söylemeye gerek yok, ben de eşlik ederek alkışlıyorum klavye kahramanı arkadaşlarımıza. Çok mutlu ediyorlar vallahi söylüyorum ya. İyi ki diyorum ki bu işi yapmışım. Bazen şakasına şey diyorum ya. Beni bu işe kimin hakikaten yani iktirdiğini bir hatırlasam gider şu anda kafasını kırarım. Sen bana ne yaptın diye. Deli işi ama çok da keyifli bir iş. Sayenizde biliyor musunuz vallahi söylüyorum. Siz bana hani böyle övgü dolu mesajlar yolluyorsunuz ya. Aynı şeyleri ben sizler için düşünüyorum vallahi. Sevgili dinleyenler, bu kadar yalakalık yeterli hissediyorsunuz. Böyle yani. Yıllarca bu işe devam etmek için böyle küçük yalanlar söylemem lazım. Ne yapıyoruz abi? Başlıyoruz. Kurban olduklarım, duyanlara, duymayanlara, soranlara, sormayanlara biz buradayız, başlıyoruz. Arif Güven.

0: Követően Showtime.
1: Yes! Buradayız sevgili dinleyenler. Biliyorsunuz ki bunlar ısınma turları. İlerleyen dakikalarda her şey çok daha keyifli, her şey çok daha güzel olacak inşallah. Ne kadar keyifli, ne kadar güzel mesajlarınız geliyor ya. Vallahi söylüyorum. Ne diyelim? Kurban olduklarım. Dengenizi dağıtmayacak, moralinizi bozmayacak, sizi yormayacak. Normal insan evlatlarıyla karşılaştığınız bir gün olsun. Bak normal diyorum. İyi insan babacım o lükse giriyor. Açık ve net söyleyeyim yani tabii canım. Seni yerim ben be. Dünya tatlısı bir kardeşimiz. Video yollamış. Bornova'dan Serpil. Bak tıklasana be.
2: Canımın içi.
1: Senin ben canımın içi diyen dillerini yerim. Kurban oluyorum. Maşallah ya. Allah sağlıklı, mutlu, çok güzel ömürler nasip eylesin inşallah. Şimdi benim en keyif aldığım bölüm malum biliyorsunuz. Sosyal medya adreslerimizi paylaşıyoruz. Yoklama yapıyoruz. Kimler nerelerden ne selamlar yollamışlar şöyle bir bakacağız. 0530-071-4355. Canım kardeşim bir daha söyleyelim. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa Instagram adresimiz Arif Güven Showtime. Facebook beğeni sayfası Arif Güven Showtime. Twitter @arifgüven. Et olur be, et be. Buyurunuz. Bugün de perdeyi Adana ile açıyoruz. Adana'dan selamlar patron. Açtık yaz yoklamaya. Eyvallah kurban oldum. Viyana'dan mesajımız var. Adıyaman burada. Silifke burada. Afyonkarahisar'a selam olsun. Samsun burada. Buyurun Erzincan'dan selamlar abi. Bugün de seninle birlikteyiz. Allah razı olsun canım kardeşim. Konya burada. Eskişehir burada. İnegöl'den selamlar. Yaz bizi yoklamaya. Kırklareli burada. Ünye burada. Plaka 35 her daim burada abi. Allah razı olsun. Buyurun. Hoş geldin Arif Güven. İyi yayınlar. Sen cansın abi demiş ya. Kurban olurum. Çok teşekkürler canım kardeşim. Buyurun. Yalova burada. Elbistan'dan selamlar patron. Her daim seninle birlikteyiz. Buraniye burada. Akçay burada. Nazilli burada. Buyurun. Bir fotoğraf var. Seyir halinde. Bolu. Kurban oldum. Kazasız belasız. Mardin yaz yoklamaya. Konya Karaman burada. Buyurun. Böyle bir el kaldırmış. Tokat yazmış. Biz de buradayız diyor yani. Yozgat'a selam olsun. Bilecik'ten selamlar abi. Eyvallah canım kardeşim. İş yerinde bugün yine seninle birlikteyiz. Selam olsun çalışan herkese. Düzce. Kurban olurum. Çanakkale Biga. Buyurun Nevşehir'den selamlar. Balıkesir Bandırma burada abi. Keşan Keşan. Canım Keşan. Uşak burada abi. Antalya'dan selam var. Buyurun. Canım kardeşim. Kurban olurum. Londra Konce burada. Danimarka Şükran burada. Selam abi. Çanakkale'den Mehmet. Yaz yoklamaya. Yazdık kardeşim. Selamlar abi. Nereden? Kütahya. Kurban olurum. Olmazsa olmazım. Aşkın Nazlıma'da tabii ki de. 638 İbrahim abimiz. Buyurun. Selamlar herkese. Yoklamaya beni de yaz. Almanya Ömer'im. Buyurun. Canım kardeşim her zaman olduğu gibi yine helal olsun haberiyle gelmiş. Kral hoş geldin iyi yayınlar. Yaz Belçika'yı yoklamaya. 139. Buyurun. Anamur'dan Erkan ben. İyi yayınlar Arif Güven. Teşekkürler canım kardeşim. Arif Bey merhabalar. Şanlıurfa Ural 63. Şanlıurfa'ya selam olsun. Baba her yerde izle kadar güzel ya. Komik adam. İyi yayınlar. Adıyaman'dan. Boya Tekstil'den Aydın. Adıyaman'a selam olsun Aydın'ım. Upuzun bir mesaj var kurban olduğum. Çok çok da teşekkür ederim ya. Vallahi söylüyorum. Merhaba programınızı dinlemeye geldim. Tüm katılımcılar gibi sağlık, mutluluk ve neşe içerisinde kalalım. Tüm siz, biz ve dinleyenlerinizle. Selam olsun. Beykoz'dan Bahri yollamış. Ne kadar güzel, ne kadar keyifli ya. İnsan ve hayvan sevgisini senden öğrendik diyor bir dinleyicin. Evet böyle bir jenerimiz var. Bilenler mutlaka biliyorlar. Hayvan, doğa ve sevgisi olmayan insan sevemez. Ya da insan sevgisinden yoksun kalpler ne hayvanı ne de doğayı sevebilir. Bunu canlı olarak tek cümleyle sevgi yoksan diyor. Sevgi yoksan kalpler ne anlar sevgiden diyebiliriz. Vallahi süpersiniz ya. Çok teşekkür ederim ya. Vallahi çok mutlu ettiniz beni. Bahri Bey sağ olun. Buyurun. Somalı İnegöl'den selamlar. Aleyküm selam kardeşim. Vallahi toparlandık, hepimiz buradayız. Abim kolay gelsin. Bergama'dan Ercan. Ercan Yalçın hatta. Ustamla birlikteyiz. Kolay gelsin. Bir fotoğrafımız var. Canım ciğerim çalışıyor şu anda. Belçika'dan selam, buradayız. Kurban olayım. Aldık yerimizi. Tabii ki yoklamaya girelim. Düzce'den Nazan'ım. Velhasıl arkadaşlar, toparlandığımıza göre tevekkili ne yapalım artık, yavaş yavaş başlayalım. Memlekette ne oluyor ne bitiyor? Gezegende ne oluyor ne bitiyor? Birazdan anlatacağız.
0: Yeni bölümler. Yeni bir macera.

0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
0: Arif Güven Showtime.
3: Radyo merhaba, reklamlar.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
5: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
7: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schittenholz Montaj GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schittenholz Montage. Hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
8: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
9: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
10: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
9: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
11: Hey! İşini daha fazla

0: Radyo.de. Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.
2: Arif Güven Showtime.
3: Arif Güven Showtime.
1: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
2: Arif Güven Showtime.
4: Selam Canciğer, Bergama'dan takipteyiz.
5: Radyocuların kralı Arif Güven, merhabalar. Gebze'den Özgür ben. Ben de buradayım.
2: Arif Güven Showtime.
6: Merhaba Arif Güven, ben İnegöl'den İlknur. Ben de buradayım.
7: Arif'im, ben de buradayım ama saat ücreti 20 lira. Hayırlı işler.
8: Selam Arif Güven, Lüleburgaz'dan biyotek olarak ben Hayri İkizler.
9: Ben Merve.
10: Ben Cansu.
11: Ben Büşra.
12: Ben Aslı.
13: Ben Tuğçe.
14: Ben Şennur.
8: Seni dinlemekteyiz.

0: Haçyolu sevgili dinleyenler. Şimdi çok çok teşekkürler. Yayınlar kolay gelsin. Biz de girelim yoklamaya. Alın bizi de. Artık alamıyoruz maalesef, kapattık o şeyi. Dışarıda kaldınız. Alır mı öyle şey ya? Siteler Mahallesi sıradaki parçayı. Ay kurban olurum ya. Kızım Irmak için çalar mısınız? Ne demek ya? Bütün şarkıları ben Irmak'a armağan ederim ben. Şimdi biz bu arada bakalım memlekette ne oluyor ne bitiyor canım kardeşim. Haberler haberler haberler haberler. Ay kurbanlar. Hoş geldin yakışıklı demişler. Dinleyiciler ben de dalga geçiyor. Ya bırak Allah aşkına ya. Şimdi bakalım ne oluyor ne bitiyor. Sevgili dinleyenler, kahve sever misiniz bilmiyorum ama bakınız. Günde 5 fincan kahvenin kalbe faydası olduğunu açıklamışlar. Bizi iyice deliye bağladılar ya. Bir okuyorsun diyorsun ki abicim, bakıyorsun diyorsun kahve zararlıymış. İki gün sonra bakıyorsun bambaşka bir haber yapıyorlar. Vallahi deli olduk, billahi deli olduk ya. Şu beyni bu hani bir dolduruyoruz, bir boşaltıyoruz bilgiyle. Lan bu diyoruz doğruymuş, sonra ertesi gün başka bir haber çıkıyor, diyor ki değilmiş ya. Okulda şey vardı ya abi, havuz problemleri vardı ya, havuzu işte dolduruyorlardı, boşaltıyorlardı. Benim beyin de öyle oldu. Hani abi bu kahve zararlıydı. Aa bak faydalıymış. Günde 5 fincan kahvenin kalbe faydası var. Bunu kim söylüyor arkadaş? Doçent doktor Oğuz Karaca söylemiş. Vallahi bilemem ama günde 5 fincan diyor. Sevgili dinleyenler, malumunuz kahve fiyatlarını biliyorsunuzdur. Yani 5 fincanın kalbe faydası olsa da sanırım cebe biraz bir zararı olur yani. Bakarız bakarız. Biz kahveyle pek böyle bir haşır neşir değiliz, biz daha çok çaycıyız abi derseniz kötü haberim var, çünkü kahveciler çaya zam hazırlığında var yavrum. Şimdi derler ki bu fiyatlar bizi kesmiyor. Velhasıl kahveciler çaya zam hazırlığında, bilginiz olsun. Bakarız bakarız. Bu bir şey söyleyeceğim. Küfürle ilgili bir şey vardı. Kurban olduğum bir araştırma vardı. Dur günün konusu değil de böyle bir şey yapalım ya. Bulsana onu bir. Bir haberimiz vardı. Sevgili dinleyenler, küfür etmek güzel bir şeymiş ya. Yani insanı hem rahatlatıyormuş, bir demişler ki. Baba bulsanız haberi, sallatıyorsunuz bana burada ya. Buyur bak. Dikkat çeken bilimsel araştırma. Küfür eden insanlar daha dürüst ve güvenilir oluyormuş yavrum. Soralım bakalım. Küfür ediyorsunuzdur muhtemelen de. En son bak, en sonu soruyorum abi. Hani genelde ne için küfür edersiniz değil. En son hatırladığın kadarıyla en son ne için küfür ettin? Günün konusu değil ama giriş konumuz olsun. Abi en son şunun için küfür etmiştim. Ne küfür ettiğini yazma, zaten okuyamayacağız, o bariz belli. Biz bunun bir değişik versiyonu yapmıştık. Genelde ne için küfür ediyorsunuz diye. Genelde değil abi. En son neye küfür etmiştin? Hatırlıyorsan yaz abi. Şimdi dur. Malumunuz şimdi yavrum, hakikaten benim aklım mantığım almıyor kurban oldum ya. Gelen şeyi konuştuk ya bak şimdi. Çaya işte dedik zam geliyor yavrum. Ondan sonra geride bıraktığımız günlerde hatırlıyor musunuz? Bir dilim karpuzun, bak bir dilimden bahsediyorum. Bir dilim karpuzun 6,5 liraya satıldığıyla alakalı böyle bir haberimiz vardı. Şimdi malum böyle bazı medya ne haber yapmış biliyor musunuz? Karpuz pahalı ya bak şimdi. Yeni Akit gazetesi demiş ki, böyle bir karpuz fotoğrafı paylaşmış. Kabuğunu asla çöpe atmayın, faydası inanılmaz diyor yani. Hani bize böyle haber yapıyorlar, diyorlar ki oğlum karpuz bulamıyorsan kabuğunu ye bari. Oğlum kabuğunu eşekler yer diye böyle bir şey vardı ya, hakikaten söylüyorum. Zamanında böyle konuşulmuyor muydu ya? Allah rahmet eylesin, benim anneannem karpuzu çok severdi. Bildiğin kabuğuna kadar sıyırır yerdi. Dedem de şey derdi şakayla karışık işte. Kabukları da eşeklere kalsın hanım falan derdi böyle. Şimdi yaptıkları haber bu. Derler ki karpuzun kabuğunu asla çöpe atmayın, faydası inanılmaz. Böyle haberler çıkınca vallahi söylüyorum bir kullanıyorum yani ben. Neyse dur, sinirimizi bozmayalım. Ne var başka ya oğlum? Sinirimizi bozmayalım dedim ama sevgili dinleyenler, malumunuz sinirliyiz. Bunu konuştuk daha önce. Bakın yine tescillenmiş, onaylanmış ünlü Alman istatistik platformu böyle bir çalışma yürütmüş. Dünyanın en sinirli ülkeleri anketi sonucu belli olmuş. Biz de bu arada en sinirli ülke sıralamasında 6. sıradaymışız yavrum. Bize burada kocaman bir haksızlık yapılmış, beni delirtiyorlar. Beni sinirlendiriyorlar. Evet abi. Relax. En azından bu radyo programını dinleyenler relax. Dışarıda şimdi öyle haberler var ki abi, hakikaten toparladık yani. Oğlum gerilim yani, stres. Çok fazla vallahi söylüyorum. Şu gerilimden de elektrik üretilmiş olsa bütün dünyaya elektriği biz verirdik yani. Öyle düşünüyorum. Al haber başlıkları bak. Komşular arasında çöp kutusu kavgasında 4 kişi yaralandı. Oğlum çöp kutusu ya. Başka al bak. Sokakta top oynayan çocukları pompalı tüfekle kovaladı. Nerede? Yavrum Los Angeles'ta. Sokakta çocuklar top oynuyor ve çocukları pompalı tüfekle kovaladı. Esenyurt'ta yüzün hayret. Yani Esenyurt gibi nezih ve elit bir yerde böyle şeylerin yaşanması gerçekten hakikaten çok tuhaf geliyor bana yani. Haber bu yavrum. Sokakta top oynayan çocukları pompalı tüfekle kovaladı. İstanbul Esenler'de diye başlıyor. Hayretler içerisindeyim sevgili dinleyenler yani. Kurban olduklarım var. Bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Yeteri kadar zamanımız da var. Olabildiğince relax.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini

0: kalsın kor yaralar.
1: Arif Güven Show'da.
2: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven burada. Burada. Gibi oldu bu. Sevgili dinleyenler, malumunuz sorduk arkadaşlarımıza. Dedik ki böyle bir araştırma vardı. Biz bunun genel böyle bir hani sorusunu sormuştuk. Şimdi değiştirdik soruyu. Dedik ki en son ne için küfür ettiniz abi? Buyur. Evlendiğim için diye gelen bir mesaj var ya. Yavrum evlendiğin için hakikaten küfür mü ettin ya? Bugün yoğurt alırken ettim abi. 2 kilogramlık yoğurdun diyor. 46 lira olduğunu görünce ister istemez ağzımdan küfür çıktı. Trafikte araç kullanmasını bilmeyen Daniel olarak küfür ettim abi. Buyurun. Patronuma küfür ettim. Bizzat kendime küfür ettim abi diyor. En son hatırladığınız kadarıyla neye küfür ettiniz bunu sormuştuk abi. Buyurun. Yaptığım her alışverişin ardından kredi kartını uzatırken ister istemez içimden küfür ediyorum abi. Buyurun. Yatağımın üzerindeki kıyafetlere küfür ettim. Acayip dağıtmışım odayı. Eyvallah kurban oluyorum. Genelde anladığım kadarıyla gelen mesajlara bakıyorum. Trafikte çok küfür ediyormuşuz gibi geliyor bana. Dün okuduğum bir habere küfür etmiştim abi. Eyvallah kurban oluyorum. Eve küfür etmiş ya. Eve küfür ettim. Çünkü diyor temizliği çok zor. Girdiğim sınava küfür etmiştim abi. Uykum geldi dişimi fırçalayayım da yatayım derken tuvalete girip 2,5 saat düşündüm öyle durdum. Sonra bir an kendime geldim ve aynada göz göze gelince kendimle kendime küfür ettim diyor.

0: Serdar'ım yollamış. Küfür etmek için bir sebebe ihtiyaç yok diyor. Ben sürekli küfür ediyorum abi. Eyvallah. En son Osman Gazi Köprüsü'nden geçiş yapmıştım. Ne kadar para ödediğimi farkına varınca kendime küfür ettim. Maaşıma küfür ettim. Sorduk dostlara en son neye küfür ettiniz diye. Dur bakayım. Bile isteye ters şeritten giden insanlara küfür ettim. Yaptığım salaklığa küfür ettim. Kime küfür ettiğimi buraya yazamam abi. Eyvallah, kurban oluyorum. Canım pizza çekti, fiyatlarına baktım ve bastım küfürü diyor. Buyurun. 1250 TL'ye yakıt aldım. Dolayısıyla küfür ettim abi diyor. Tamam, olabilir. Az önce maaş hesabıma baktım. Geçen aya göre 500 TL'ye yakın bir düşüş var. Söyleyeceklerim bu kadar. Sen benim yerime küfür et demiş ya. Ben mi edeyim küfür abi? En son ne için küfür ettiğimi hatırlamıyorum. Tamam o zaman hatırlayanlar yazsın yavrum ya. Belirli bir sebebe ve ihtiyaca gerek duymuyorum abi. Ben sürekli küfür ediyorum demiş. Eyvallah. Marketteki etiketleri görünce ister istemez küfür ettim demiş. Düzenli olarak İstanbul trafiğinde sürekli küfür ediyorum. Elektrik kesintisine küfür etmiştim. 12'ye kadar elektrik yoktu dün. Ve hala sövüyorum demiş ya. Her gün cebimden para kaybettiğim için küfür ediyorum. Ya bu para kaybetmek şey anlamında değil, düşürme anlamında değil yavrum, şöyle diyelim. Buyurun. En son neye küfür ettiniz? Aslan sütü alırken küfür ettim diyor. Erikli Fevzi Paşa. Canım kardeşim, kurban olduğum, selam olsun. Ben küfretmem, küfredene de kızarım. Ama diyor bu bizim, eyvallah kurban olduğum, yani frene basa basa okuyorum. Çünkü malumunuz bazı şeyleri yayında yavrum söyleyemiyoruz yani. Çiçeğim yettim gari, Hollanda yaz yoklamaya, iyi yayınlar, eşliğin, kurban olduğum, teşekkürler. En son ve her zaman sigara alırken küfür ediyorum abi. Vallahi bu fiyatlarda biraz bir küfür hak ediyormuş gibi geliyor bana gençlik yani. Ay kurban olurum ya. 1006 canım abim Mehmet Aydoğan abim Aydın'dan. Üstelik de bugün doğum günüymüş. Canım abicim doğum günün kutlu olsun, kurban olurum. Sağlıklı, mutlu, nice nice yılların olsun. Bakayım. Vallahi en tazesi dün akşam haberleri seyrederken bayağı küfür etmiş yani. Evet yani. Ben koltuğa küfür ettim. Eyvallah. Televizyon kanallarını kapatıp kumandayı kırdırıyor haberler. Herhalde ondan bahsediyor. Bak en son hani bizim verdiğimiz böyle bir haber vardı. Konuştuk, dedik ki Venezuela'da sevgili dinleyenler buğday yetiştirecekmişiz. Sebebi Türkiye'de tarla kalmamış. Bitmiş yani. En son mesela bu habere küfür etmiş. Bu dediğimiz gibi günün konusu değil yavrum. Gün içerisinde aralıksız her cümleden bir tanesi benim için küfür zaten diyor. Eyvallah kurban olduğum. Bu dediğimiz gibi günün konusu değildi. Sorduk, merak ettik. Böyle bir durumumuz vardı. Ne yapıyoruz? Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sakın olabiliyorsa bir yere ayrılmayın.
1: Bayanlar baylar, Arif Güven yayında.
2: Vallahi radyo dinlemeyi sen de öğrendik Arif Bey. Bilginiz olsun. Seviyorsun kardeşim. Devam. Harika yayınların.
3: Hayat senden önce ve senden sonra diye başlıyor. Çok teşekkür ederim abi. Seviyorsun. İstanbul'dan selam. Arif Güven.

0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
0: Arif Güven Showtime.
3: Radyo merhaba, reklamlar.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
6: Hey, işini daha

0: RADE Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitten Holz Montaj GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schitten Holz Montage, hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
1: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
5: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Arif Güven Showtime.
7: Arif Güven Showtime.
8: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
6: Arif Güven Showtime.
9: Selam Arif, Antakya'dan Elif. Ben de buradayım.
10: Arif'im, Tokat'tan takipteyiz. Hakan ben, Allah'a emanet ol.
11: Yalova'dan Emine ben, buradayım.
6: Arif Güven Showtime.
12: Ben Manavgat'tan Bay Çiko. Sana çok teşekkür ediyorum.
13: Selamun aleyküm Arif abi. Giresungöra'dan Mehmet. Ben de buradayım abi.
14: Merhaba Arif abi. Ben Karpuz'dan Erdem. Merak etme, ben de buradayım abi. Ben de.
15: Selam Arif abi. Ben Hatay'dan Ebrar. Ben de buradayım.
16: Selam. Kırklareli'nden İstanbul'da seyrediyorum. Zeynep ben. İyi yayınlar olsun. İlk kez dinliyorum. Enerji harika. Sevgiler, hoşça kalın.
6: Arif Güven

0: Telefon sesini biraz daha yükseltin. Yükseltin. Arif Güven yayın buradayız. Sevgili dinleyenler. Ne kadar tatlı, ne kadar güzel böyle bir fotoğraf gelmiş ya. Az önce çocuklarla ilgili böyle bir şeylerden bahsettim ya. Arkadaşlar benim her söylediğimi ciddiye almıyorsunuz değil mi? Hakikaten söylüyorum ya. Benim her söylediğimi ciddiye alıyorsanız vallahi söylüyorum, üzülürüm. Ben biliyorsunuz hep söylüyorum. Benim programın formatı bu. Ben buraya geliyorum, manyak manyak konuşuyorum. Bak burada anlattıklarımı yemin ediyorum bak. Burada anlattıklarımı kahvede anlatsam bu deli lan deyip beni içeriye atarlar. Dolayısıyla tabii ki söylediklerim şakaydı. Çocuk evin neşesi, bereketi. Sevgili Arif'i yayınlar. Keyifli haberleri duymak istiyoruz. Seviniyorsun yine. Senin neyiz, kolay gelsin. Ben onun var ya yanaklarını yerim yerim kırmızı. Vay be. Şimdi geldim. Bakalım bugün biraz geç geldim, kaçırdım. Bornova'dan selamlar. Serpil'im hoş geldin. Buyurun, yoklamaya geç kaldım ama ben de buradayım. Kimsin sen? Hatay'dan Şahin Karabulut. Hoş geldiniz, gençlik. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Şöyle bir bakalım. Haberler. Yavrum. Bazen değil, sürekli dile getiriyoruz. Gergin izliyoruz, asabi izliyoruz. Sürekli çünkü böyle bir kavga, sürekli böyle bir tartışma haberleri okuyoruz. Artık insanları geçtim, vallahi söylüyorum. Memleketin abi havasına suyuna bir şey kattılar galiba. Artık hayvanlar da kafayı yedi. Şimdi vallahi söylüyorum. 2-3 gün önce anlattığımız böyle bir martıların durumu vardı, hatırlıyor musunuz? Martı, iki tane martı hakikaten yolun ortasında bir kavga ediyorlar. Dedim daha çok karı koca kavgasına benziyor yani. Şimdi al böyle bir görüntü var bak. İstanbul'da birbirine giren iki kediyi ayırmaya çalışan bir vatandaş ve görüntüler var abi. Kediler bildiğin birbirine girmiş. Dedim yok abi, hakikaten memleketin havasına suyuyla bir şeyler kattılar yani. Hayvanlar da kafayı yedi abi. Dövüşen tavşanları gördük. Martıları gördük. Al şimdi kediler yani. Tanıyorum. Yavrum kimse de zerre böyle bir huzur kalmadı galiba ya. Gelelim biz şimdi. Buyurun. Faturaları protesto için traktörlerle DSİ'ye gitmek isteyen çiftçilere izin verilmemiş canım kardeşim. Elazığ'da köylülerin pancar ekimi yapan yüzlerce çiftçi elektrik faturalarındaki yüksek fiyatlardan ve yaşadıkları sulama sorunlarından dolayı yaklaşık 40 traktörle demişler ki devlet su işlerinin önüne gidiyoruz. Fakat jandarma ve aynı zamanda polis engeline takılmışlar yavrum. Anlatırız. Oy. Evet ya. Babalar günü geliyor babalar. Şimdiden bütün babalarımızın babalar günü kutlu olsun abi. Bizim bir abimiz var. Bak bunu mutlaka anlatmam lazım ya. Çok çok eğlenceli gençlik. Şimdi şöyle bir şey olmuş. Yenge abinin karşısına geçmiş, demiş ki demiş hani bana babalar günü ne hediye alıyorsun? Şimdi babalar günü ama soruyu soran yenge. Yani demiş ki enişteye, demiş babalar günü de bana ne hediye alıyorsun? Abi diyor ki şaşırdım diyor. Demiş ki sonuçta babalık hissini benim sayemde tattın. Hem de iki kere. Yani iki tane çocukları var dolayısıyla. Demiş babalık hissini benim sayemde tattın. Bana ne hediye alıyorsun? Babalar gününde. Lan diyor biraz düşündüm diyor. Hakikaten mantıklı geldi diyor. Şimdi kafası karışmış. Diyor ki şimdi babalar günde ben gidip diyor hanıma hediye mi alacağım abi? Dedim yavrum ya sen çok safsın. Ya yenge hakikaten söylüyorum acayip akıllı yani. Yengeyi de tanıyorum ki hani aramızda iyi böyle bir muhabbet olduğu için söylüyorum. Yenge sonra şey dedi, alacak tabii falan muhabbeti yapıyor. Bak bir de yengenin tezi şu, diyor ki mesela çocuklarının doğum gününde enişte niye ona hediye almıyormuş, sonuçta bunları ben doğurdum diyor yani. Yenge babalar gününde hediye istiyor, çocukların doğum gününde diyor sadece çocuklara hediye alıyor, zoruma gidiyor diyor, bana da hediye alması lazım sonuçta diyor, bunları ben doğurdum yani. Dedim abi Allah sabırlar versin. Ne oluyor ne bitiyor şöyle bir bakalım. Buyurun. Rize'de fıkra gibi bir daire. İnternete denk geldiniz mi? Gördünüz mü bilmiyorum ama. Yavrum evin balkonu var. Böyle bir balkon düşün. Şimdi o balkona çıkacak herhangi bir kapının olmadığını düşün. Şimdi diyeceksin ki belki de penceresinde olmadığını düşün. Yani... Anlatırım. Bu nedir? Fıkra gibi bu da. Noter hata yaptı, polis ceza kesti, hakim de şaşırttı diye bir haber var. Adana'mızda anlatacağım, hakikaten enteresan. İlginç. Van'da çok enteresan bir hikaye var. Çünkü madeni para, pil, mıknatıs, çivi ve dahası. Bunların hepsi canım kardeşim abimizin midesinden çıkıyor ya. Midesinden tam 233 cisim çıktı diye böyle bir haber var abi. Evet, 35 yaşındaki adamın midesinden 1 liralık 83 madeni para, pil, mıknatıs, çivi, cam parçaları, taş ve vida gibi 233 cisim çıkartıldı. Artık bak kendi madenimizi kendimiz çıkartıyoruz. Abi nasıl bir şey ya bu? Anlatırım dur. Evet, bu az önce bana videosu yollanan haber. Elektrik faturasına isyan eden kebapçı dükkana hırsız var pankartı astı. Bakarız. Buyurun. Esenyurt bir nevi Texas oldu artık herhalde. Yok artık dedirten hırsızlık. Neymiş bakalım hikaye? İstanbul Esenyurt'ta kadın kıyafetleri giyerek bir iş yerinin bahçesine giren hırsızlar. Fantazi de bu. Kadın kıyafeti giyip yapıyor sizde. Sandalye, masa, ayaklarını çalmışlar yani. Görüntüleri izlediğinde şaşkına dönen iş yeri sahibi, o kadar zayıf bir insan nasıl bu kadar demiri kaldırabildi şeklinde tepki göstermiş. İşte bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var biliyorsunuz. Yavrum olabildiğince relax, gerekçesi tabii ki bir o kadar da zamanımız var.
1: Arif abi iyi yayınlar. Seni dinlerken var ya kızgın kumlardan senin sulara atlar gibi oluyorum abi.
2: Malagat'ta seni dinliyorum.

Arif Güven Showtime. Buradayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu nedir canım kardeşim? Sağ olsunlar, var olsunlar. Dinleyenlerimiz abi, hani programın formatına uyunca böyle haber de yolluyorlar. Bir haber geldi, tıkla bakalım. Afgan çobanların mandıra oyunu. Biri çaldı, biri kesti, biri sattı. Çivril çivril tavşancık. Hatırlıyor musunuz? Benim küçüklüğümde böyle oynuyorduk abi. Çivril çivril bu tutmuş, bu yemiş. Bu da bunun gibi olmuş abi. Biri çaldı, biri kesti, biri sattı. Nedir hikaye bakalım abi? Kırşehir'de Can Birlik ve Ekin Tarım işletmecilerinin sahipleri Ramazan Göztak, aynı zamanda Cemil Göztak ve Mustafa Demir. Yanlarında çalıştırdıkları Afgan çobanların mandıralarındaki büyükbaş hayvanları çalıp kestikten sonra değerinin çok altında sattıklarını iddia ederek şikayetçi oldu. Yavrum, velhasıl Afgan çobanlardan birisi çalmış, öteki kesmiş, diğeri de satmış. Şimdi vergi kaçırıp 3-5 kuruş için vatanı satayım derken sarı öküzden olmak da böyle bir şey herhalde, biliyor musun? Geçelim yavrum, geçelim. Teşekkürler canım kardeşim, haberi yollayan dostumuz. Bu nedir? Buyurun, sokakta top oynayan çocukları pompalı tüfekle kovaladı. Allah akıl fikir ihsan eyle yarabbim. Sokakta bulunan apartmanda yaşayan Mithat B. dışarıda top oynayan çocukların seslerinden rahatsız oldu. Abi bir insan çocukların sesinden nasıl rahatsız olur, kurban olduğum ya. Evinden çıkan Mithat B. çocuklarla tartışmaya başladı. Gram akıllı yok abi, gram akıllı yok. Kaç yaşındaymış bu arkadaş, yazıyor mu yaşı? Yok. Mithat Bey çocuklarla tartışmaya başladı. Çocuklara bağırması üzerine o an sokakta bulunan genç bir kız Bayramoğlu'nu uyardı. Ya geçelim, benim hakikaten artık kafam almıyor ya. Şuna bir bakalım. Şimdi geride bıraktığımız günlerde malumunuz böyle okuduğumuz haberlerden birisiydi. Arabanın üzerinde yağmura rağmen birlikte olan böyle bir çiftten bahsediyorduk. Hatırlıyor musunuz? İstanbul Beşiktaş'ta. Şimdi bu arkadaşlara yavrum cezalarını vermişiz.

Nedir hikaye bilmeyenler varsa söyleyelim. Beşiktaş'ta İstanbul'da Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi'nde geride bıraktığımız cumartesi günü saat 04.50 sıralarında park halindeki otomobilin üzerinde malumunuz uygunsuz olan ve uygunsuz şeyler yapan çift çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti. O sırada çift kendisini uyaranlara da tepki göstermişti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine konuyla alakalı savcılıkça hayasızca hareketlerde bulunmak suçundan soruşturma başlatılmış. Kimlikleri tespit edilen oyuncu Zeynep S ile otel işletmecisi Ahmet E polis tarafından gözaltına alınmış. Biz bu arkadaşlara şimdi yavrum verecek olduğumuz cezayı bulmuşuz. Demişiz ki Zeynep S'ye ve Ahmet E.K hakkında karar şu. Biz size ev hapsi veriyoruz demişiz ya. Yavrum bunlar zaten bir şey söyleyeyim. Yani ceza mı verdik, ödül mü verdik bu arkadaşlara? Zaten aynı evde kalıyorlarsa bunlar için de abi hakikaten ödül gibi bir şey yani. Belki de buradaki amaç şey olabilir. Hani ev hapsi veriyoruz. Hani buradaki amaç o dışarıda yaptığınız şeyi yavrum bak evde de yapabilirsiniz diye hani bir şey. Herhalde öyle bir ceza vermişiz ya. Ödül gibi ya. Sokakta sevişen çifte canım kardeşim ev hapsi vermişiz ya. Ne güzel bir şey ya. Oy haberler. Şeyi biliyor musunuz? Dün mü söyledik abi biz bu haberi? İstanbul'da trafiği kesiyor abi. Ve bildiğin abi caddenin ortasında şınav çekiyordu. Hatırlıyor musunuz? Evet. İstanbul Sultan Gazi'nin en işlek caddesi olan eski Edirne asfaltı üzerinde şınav çeken kişinin gözaltına alındığı haberi var. Şimdi ne yapıyormuşuz biliyor musunuz? Vallahi doğru bir karar. Yani en işlek caddede abi yere uzanmış bir de şınav çekiyor. Hiç dünya umurunda değil. Şimdi bu arkadaşın sınır dışı edilebilmesi için işlemleri başlatmışız abi. Sınır dışı ediyoruz yani. Valla eğer bu şınav çeken arkadaşı sınır dışı ediyorsak sevgili dinleyenler ben birçok arkadaşı yolun ortasına şınav çekmeye davet ediyorum. Hadi inşallah diyorsun ne bileyim ya. Kurban olduklarım var işte bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Elbette birazdan geldiğimizde günün konusunda vereceğiz. Olabildiğince relax çünkü hala yayındayız. Hala yayındayız abi.

0: radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Yeni bölümler.

0: Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo Merhaba, reklamlar.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübeck Erstrasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
4: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
7: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
8: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
7: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
9: Hey, işini daha fazla

0: Insta.de Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitternhorst Montaj GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schitternhorst Montage. Hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Dr. Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Dr. Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif Güven Showtime.
5: Arif Güven Showtime.
6: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
4: Arif Güven Showtime.
7: Arif merhaba. İzmir'den Ayşe, ben de buradayım. Şaka şaka abi, Manisa'dan İsmail, ben de buradayım.
8: Arif abi selam, biz Gebze'den. Seni çok seviyoruz, biz de buradayız.
9: Selamünaleyküm Arif abi, kolay gelsin. Ben Bursa İnegöl'den Emre. Abi senin olduğun her an biz de buradayız. Abi sen olmadın mı dükkanda işler olmuyor abi. Vallahi olmuyor. Bazen böyle pazartesi salı falan arada bir yayında olmuyorsun abi. İnan o kadar kendini aratıyorsun ki. Yani abi sen olmadın mı çalışmanın tadı bile olmuyor abi.
10: Arif abi merhaba, ben Uşak'tan Ceylan. Şu anda tarlada fasulye yoluyoruz, ben de buradayım.
4: Showtime.

Malumunuz artık programı ortaladık. Bir bu kadar daha sizlerle birlikte olacağız. Teşekkürler Kleve Kahraman arkadaşlarımız. Bak yine bir haber yollamışlar. Şimdi günün konusunu dostlarımıza vereceğiz. Yavrum, günün konusu şudur. Şimdi yani sürekli tecrübeden ibaret konuşacağım ama bir konu veriyoruz. Abi benim sevgilim yok ki, abi benim sevgilim yok ki mesajları geliyor. Dolayısıyla yazma oğlum diyorum, o zaman sevgilin yoksa. Hani ilişkilerle alakalı böyle günün konusunu verdiğimizde genelde bu tarz mesajlar geliyordu. Buradan bir soralım bakalım. Hakikaten ben de merak ediyorum ya. Canım kardeşim. Muhtemelen sen de cevaplasana oğlum Arif Güven diyeceksinizdir. Evet. Sevgilisi olmayan arkadaşlar. Baba bu aralar benim sevgilim yok diyenler. Mutlaka bir sebebi vardır. Mutlaka bildiğiniz bir şey vardır. Yavrum neden sevgiliniz yok? Evet abi. Bugün abi benim sevgilim yok ki diyen arkadaşlara söz hakkı verelim. Bir tık böyle memleket gündeminden uzaklaşalım. Babacığım yazın bakayım neden sevgiliniz yok abi? Evet abi. 0530-071-4355. Sevgilisi olanları, evli olanları bir kenara ayırdık. Şu konu ne olursa olsun abi benim sevgilim yok ki diyen arkadaşları bugün bir rahatlatalım abi. Niye yok abi? Benimki belli. Benimki abi çirkinim çünkü yani. Tabii canım. Doğduğumda da çirkinmişim. Ben hep söylüyorum şaka olsun dedi ya valla. Doğduğumda beni aileme bildiğin ebeler siyah poşet içerisine vermişler. Demişler. Alın dışarıyoruz bunun içinde ya. Evet. Bu arkadaşları bir rahatlatalım. Neden sevgiliniz yok abi? Sevgilisi olmayanlar. Evet ya düşüneyim bakayım neden benim sevgilim yok deyip yazsınlar abi. 0530-071-4355. Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Şimdiden de teşekkür ediyoruz dostlarımıza. Biz bu arada ne yapıyoruz abi? Haberler haberler haberler haberler. Buyurun. Yavrum ikinci el araç piyasasından bahsediliyor. Sıfır araçlara gelen zamlardan bahsediyor gazeteler. Ki ikinci el araç piyasası malumunuz belli. Hani 4 sene önce hayal ettiğin arabayı almana yavrum bakıyorsun daha ooo diyorsun ki daha 14 sene varmış yani. Tabii canım. Fiyatlara bazen abi, aracı olanlar mutlaka girip işte benim arabamın piyasası ne oldu acaba ya diye girip bakıyorlardır. Satmak isteyenler bakıyordur. Ya da ne bileyim araba almak isteyenler bakıyordur ama abi fiyatlar uçmuş öyle böyleden bahsetmiyoruz ya. Ben bak ben kendimi biliyorum abi hiç bakmıyorum bile. Çünkü ben realist bir fakirim yani. Tabii canım. Fakirliğimin ve yaşadığım coğrafyanın bilinciyle hiç öyle hayaller falan kurmuyorum açık ve net. Ya ben bu arabayı değiştirsem de ne alsam acaba? Böyle bir abi nereye alıyorsun? Bir fakirim, iki yaşadığım coğrafyanın bilincindeyim yani. Dolayısıyla hayal bile kurmuyorum. Evet abi. Buyurun kurban olduklarım. Benim tezim bu. Diyorum ki havalar ısınınca insanlar abi balkonlara çıkıyorlar, kapının önünde çıkıyorlar. Daha çok böyle dışarıda zaman geçiriyoruz. Ne oluyor? İşte bu sebepten dolayı da lan bu tepedeki UFO değil mi haberleri çok fazla yazın türüyor. Kışın belki geliyor arkadaşlar da kışın evden dışarı çıkmadığımız için görmüyor muyuz? Buyur bak. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 3 saat boyunca gökyüzünde hareket eden kimine göre insansız hava aracı, kimisine göre balon, kimine göre de UFO olduğu söylenen cismi görenler yavrum jandarmayı aramışız yani demişiz ki evet abi buyur UFO sandıkları cismi jandarmaya ihbar ettiler. Vay diyorsun be baba jandarma ne yapsın ya jandarma gelip uzaylıları durduracak hali yok herhalde biliyorum ya. Ne güzel ama değil mi ya? Seydikemer'in Kayadibi mahallesinde saat 08'de görülen ve saat 11'de 40 kilometre uzaklıktaki Sekki mahallesi semalarında kaybolan cisim 3 saat süreyle izlenmiş. Şaşkınlık yaratmış. Bu Elon Musk'ın uydularından birisidir abi o. Neydi onun ismi? Biliyordum da unuttum şimdi. Neyse. İlçenin kuzey yönünde 3 saatte yaklaşık 40 kilometre kadar hareket ettiği söylenen cisim ilçeye bağlı Güneşli, Yaka, Dere, Bayır ve Sekki mahallelerinde izlenmiş. Ne yapacağını bilemeyen bazı vatandaşlar jandarmayı telefon yağmuruna tutmuşlar. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların altında cismin ne olduğu konusunda tartışmalar çıktı. Yavrum Elon Musk'ın şeyidir ya uydularıdır o. Ben bir kere ben de gördüm çünkü benim evim orada vardı. Dedim oğlum bu lala UFO mu? Sonra dediler ki abi Elon Musk'ın hani neydi adı neydi ya? Star bilmem ne miydi? Neyse geçelim. Jandarmamız da ne yapsın gitmiş yani. Keşke ben oradaki jandarma ekibinden biri olsaydım valla. Hemen selfie yapardım abicim. Jandarma ile UFO yakalama keyfi diye paylaşırdım. Haberler haberler haberler. Gençlik kurban olduklarım sakın bir yere ayrılmayın.

Selam Arif abi. Trabzon'dan Ahmet ben. Eşim seni dinlememi yasakladı. Sapıtıyorsun diyor. Sapıtıyorsun diyor. Ama bence kıskanıyor.

0: Duran Showtime.
1: Buradayız burada. Şimdi bütün grevi kahraman arkadaşlarımıza teşekkürler. Yavrum günün konusunu verdik malumunuz. Hangi konuyu verirsen vereyim böyle bir kitle vardı. Abi benim sevgilim yok ki, benim sevgilim yok ki diyen arkadaşlar dedik ki bir rahatlatalım abiciğim, bir soralım bakalım. Evlileri böyle bir kenara ayırdık. Ondan sonra dedik ki tamam, sevgilisi olanlar da yazmasın yavrum. Emme sevgilisi olmayanlar söylesin bakalım, neden, düşün. Evet, benim niye sevgilim yok ya diye bir düşün abi dedik. Bak ne güzel diyor ki, evlileri neden ayırıyorsun Arif? Evli olup sevgilisi olmayan mı kaldı yani? Yavrum bunu nasıl... Ses kaydımız var. Canım abim İsrail'den güzel bir ses kaydı yollamış. Ben şimdi şu ses kaydını şimdi yeni dinledim. Bir yere takılmıştım zaten. Benim oraya takılabileceğimi de o anlamış zaten. Vallahi söylüyorum. Bak diyor ki...
2: Arif. İyi yayınlar kurban. Bu konu için ben bir şey söyleyeyim. Aptallıktan diyeyim ben. Gerçi benim oldu birkaç tane ve evliyim de. 3-4 çocuk da var. Elimi öper. Şimdi dersin lan 3 mü 4 mü? 3 veya 4 yani.
1: Bak tam da bir şey söyleyeyim. Tam da buraya takılmıştım biliyor musun? Dedim nasıl ya? 3-4 çocuk ne demek yani? Ya 3'tür ya da 4'tür abi. O da benim oraya takılacağımı anlamış zaten.
2: Olmadan önceki halimiz abi aptallığımızdan birbirimizle böyle utangaçlıktan, en önemlisi de zaman yoktu be kurban, zaman eşek gibi çalışıyorduk.
1: Eyvallah kurban olsun. Buyurunuz, sorduk dostlarımıza, dedik ki yavrum bak malumunuz aslan sütü şişesi yollanmış, bu soruyu diyor bir büyüğe soralım. Evet ya. Neden sevgilim yok ki sorusuna çok böyle hakikaten içi yanmış bir şekilde, çok dramatik bir şekilde mesaj yollayan arkadaşları ben bir akşam benim evde bir sofrada toparlayayım abi. Orada konuşalım geri kalanı, vallahi söylüyorum. Masa dertten alev alsın abi. Kızlar araba istiyor, bende sadece bisiklet var, ondan galiba diyor. Bilmiyorum yavrum. Benim sevgilim yok. Çünkü abi diyor karım var, eşim var yani. Beni kimse beğenmiyor sanırım demiş. Evet ya, sorduk dedik ki arkadaşlara. Bir söyleyin bakalım yani, sevgilim yok abi, sevgilim yok abi diyenler. Buyurun. Neden sevgiliniz yok? Bak kadınlardan uzak yaşamak harika çünkü demiş ya. Çünkü kadınlar istiyor ki seçen taraf onlar olsun. Seçim yapsalar da hep bir başka seçenekleri de olsun istiyorlar. Bilemem, merkezi abi şey yapmayın ya, herkesi genellemeyin yani. Aa bak... İnsanın kendisini bilmesi kadar güzel bir yerden mi? Ben söyledim, dedim abi çirkin mi yani? Şimdi empati yapıyorum, bilmiyorum yani. Bak bu da çirkin mi abi demiş ya. Benim zamanımdaki kankilerimle yedik içtik sohbet ettik. Evet, kalabalık bir gruptu. Tek bekar benim abi diyor. Benle dalga geçtiler. Hoşlanamıyorum. Uzun zamandır kimseyi sevemiyorum. Aklımda halen çıkartamadığım birisi var demiş ya. Evet. Neden sevgiliniz yok gençlik? Geçim derdiyle boğuşuyoruz. Çok affedersiniz, karı kızı düşünecek halimiz mi kaldı demiş ya. Evet abi. Yok çünkü kimse beni aşka inandıramaz. Ta ki onunla tanışana kadar demiş. Hadi inşallah. İstemediğim için yok abi. Eyvallah canım kardeşim. Önüme gelenle sevgili olmuyorum çünkü. Daha önce sevgilim olmadı ve olmayacak. Eşim olacak, hayat arkadaşım olacak ama diyor sevgilim olmayacak. Yavrum önce bir sevgili olacaksın, ondan sonra olacak. Buyur bak. Dedim ki niye sevgiliniz yok? Abi hava çok sıcak diyor. Dolayısıyla kendimle ilgilenemezken başka biriyle zaten ilgilenemem demiş ya. Sebebi bu olabilir mi ya? Sevgilim yok. Sebep hava sıcak oğlum yani. Mizacımız biraz farklı. Beni tam anlamıyla tanımayan bir insanın beni sevme şansı yok zaten abi demiş ya. Sevgilim yok çünkü Brezilyalı olsun istiyorum, ondandır abi diyor ya. Brezilyalı vay. Abi neden olmadığını değil de ne zaman olacağını sor. Yavrum nereden bileceksin ne zaman olacağını, bilmiyoruz ki yani. Sevgiye inancım kalmadı abi. Yok canım o kadar da değil. Buyur bak. Neden sevgiliniz yok sorusuna canım kardeşim diyor ki beni sevecek kadar enayişini bulamadım. Güzel. Beni sevecek kadar enayişini bulamadım abi. Serseriliğe alıştık abi, o yüzden yoktur belki. Eyvallah kardeşim, işte soruyoruz. kafama erişen, kafama yatkın birisini bulamadım. Bu sebepten dolayı yoktur. Eyvallah, kurban olurum. Bak, niye sevgiliniz yok sorusuna direkt şey demiş ya. Instagram'ı aktif olarak kullanmıyorum. Belki de bu sebepten dolayı. Yavrum, ben aktif kullanıyorum da ne oluyor? Yani bunun onda Instagram'da ne alakası var ya? Bakayım, olması için bir nedenimin, bir sebebimin olmaması var abi. Eyvallah canım kardeşim. Bakacağız, bir dünya mesaj var. Gençlik kurban olduğum, sakın bir yere ayrılmayın.
0: Arif Güven, seni çok seviyoruz ve severek dinliyoruz. Çorum'dan sevgilerle.
2: Ben var ya, Arif ismini hiç sevmezdim. Şimdi kız bulup evlensem çocuğumun adını Arif koyarım. O derece seviyorum ve seni Arif Güven. Arif adını sevdirdin bana ve Arif Güven. Adamsın. Saygılar Gebze'den.
3: Arif Güven, az önce kaza yaptım. Adam indi arabasına bakıyor. Ben hala seni dinleyip arabamda gülüyorum. Nasıl olacak şimdi? Nasıl olacak şimdi?
4: Arif Güven.

0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
0: Arif Güven Showtime.
3: Radyo merhaba, reklamlar.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
5: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
7: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
8: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
9: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
10: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
9: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
11: Hey, işini daha fazla

0: Radyo.de. Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitten Holz Montaj GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schitten Holz Montage. Hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj. Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Heistenbeck'te.
2: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif Güven Showtime.
5: Arif Güven Showtime.
6: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
4: Arif Güven Showtime.
7: Antalya Manavgat'tayız, okula gidiyoruz. Mural abinin servisindeyiz, biz de buradayız Arif abi.
8: Arif abim. Zeburgazlıyım, Çanakkale'de okuyorum. Şu an Çanakkale'deyim. Oya ben seni dinliyorum. İyi yayınlar, seni çok seviyoruz.
9: Günaydın Arif abi. Balıkesir Buraniye'den ben de buradayım.
10: Bu korna senin için Arif Güven. Melemen Helvacı'dan otoban yolu çantiyesinden İlkay. Bu da senin için gelsin.
11: Arif seni dinlerken toprak küçüleri gibi olduk. Sana korna basacağım diye şimdi dengeler alıp herkes dışarı çıkacak.
12: Arif abi ben Manavgat'tan İsmail. Sensiz bir sabah düşünemiyorum abi.

0: buradayız. Mesajlar. Sevgilisi olmayan arkadaşlara sorduk. Dedik babacım niye sevgiliniz yok, düşündünüz mü? Sevgili mi? O ne demiş ya? O ne ya? Buyur. Çiçeğim diyor ki bir gaflete düşüp evlenmiş olduğum için yok galiba. Evet. Evli olduğum için abi. Eyvallah, kurban ol diyorum. Arif Bey, benzine indirim geldi. Niye söylemiyorsunuz? Geldi mi? Bak yollamış. Ne kadar? Abi ben bu haberi okuyorsa kadar kesin zam gelmiştir zaten de. Dur bakayım. Evet abi. Benzine 97 kuruş indirim. Öncelikle şöyle söyleyelim. Malumunuz çok uzun zamandan beri yavrum bizim memleketimizde indirim kelimesini duymadığımız için ben öncelikle indirim nedir bunu anlatayım size. Kendi bir hatırlayalım yavrum. Hakikaten söylüyorum. Sürekli zam indirim gelince dedik ki yavrum hani bir duvara tosladık dedik. Nasıl indirim ya? İndirim neydi la indirim yani bakayım. Bayağıdan beri konuşmuyorduk çünkü hiç indirim lafı da geçmedi. Sevgili dinleyenler, indirim şudur. Bir malın bir hizmetin fiyatında yapılan indirme değer düşümüdür. Hatırladınız mı indirim? Evet şimdi oldu diyorsunuz. Bir zamanlar okuyorduk böyle hani. Ona indirim geldi, bu da indirim geldi diye. Şimdi unuttuğumuz için ben indirim nedir önce onu anlatayım istedim size. Evet abi. Dolayısıyla ne yapalım abi? Benzine 97 kuruş indirim. Ver mehteri oğlum. Valla kutlayalım abicim, kutlayalım. 97 ya, bu hep kaşık ve kepçe durumu oluyor yani, ondan korkuyorum ben çünkü indirim gelince diyorsun ki yarın kesin 2 TL zam gelir herhalde, bilmiyorum yani. Neyse dur, biz zaten günün konusunu bu sebepten dolayı veriyoruz yavrum, biraz böyle bir gündemden uzaklaşalım. Niye sevgilim yok? Bir çabam yok abi. Evet, asıl soru neden çabalamadığım, bunun cevabını öğrenmeye de çabalamıyorum demiş ya. Hevesim kalmadı diyenler var. Buyur. Şansıma edeyim diyenler var. Şansıma edeyim. O yüzden yok. La abi diyor, hayat bir kere olsun bir insanın yüzüne gülmez mi ya? Yavrum inşallah bundan sonra güler. Ne diyeyim yani? Kimsenin uzun süreli ilişkiye tahammülün olmaması, her hep diyor günübirlik ilişkiler. Yok canım ya. Herkesi kendiniz gibi düşünmeyin yavrum ya. Birini köpekler gibi sevmeyi çok istiyorum. Sanırım problem o birinin henüz denk gelmemiş olması. Hadi inşallah en kısa sürede çıkar yolunuza. Ne diyeyim? Abi belki doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanla bir türlü karşılaşamadığımız için belki diyor sadece sevilmeye değer olmamaktan, kim bilir demiş ya. Bak biri demiş ki ya sonunda hani böyle internette yazışırken bir küfür dili vardır ya, 3 harfli yazıyoruz ya. Sonuna o 3 harfi de eklemiş canım kardeşim. Tabii ki de yayında okuyamayacağız ama dur bakayım neredeydi ya. Çok mesaj diyor ki abi gözümüzün önündeki mesajı kaybettik. Şurada duruyordu işte ya. Sayfa yenileniyor. Yeni mesajlar geliyor abi. Ben evliyim abi. Sebebi belli. Bu yüzden sevgilim yok diyor ya. Ama bekar insanların artık sevgili yapmak ve zaman harcamalarını da çok da demiş doğru bulmuyorum yani. Eyvallah kardeşim. Baba. Çünkü antrenörler maça çıkmaz abi. Eyvallah. Kadınların beklentisi çok yüksek abi. Bilmiyoruz yavrum. Olmuyor bir şekilde demiş. Bak kendini bilenler de var. Çirkin mi abi? Öyle böyle değil demiş ya. Öyle böyle değil. Bu ne? Tanıdıktan sonra her yaşımda aşık olduğum bir adam sevdim. Sonra o değişti. Ben değiştim. Şimdi ise hatırlamıyorum bile demiş. Anlamadım ben. Aşık olmadığım birini hayatıma alıp da her şeyi berbat etmek istemiyorum. Yeterli sevgi verebileceğim birisini bulmak çok zor abi. Buyur. Karşıma çıkan insanların beklentileri çok farklı demiş. Buyur. Bu da güzelmiş ya. Dedim ki arkadaşım, sevgili dostum, niye sevgiliniz yok? Bak cevaba bak abi. Sevgili olmak istediğim kızın sevgilisi var çünkü diyor. Dipnot demiş ki ayrılırsa bakacağız yani. Güzelmiş. Teşekkürler dostlar, teşekkürler. Şimdi minicik bir ara vermek durumundayım. Aradan sonra yeniden buradayım. Olabiliyorsa bir yere ayrılmayın.
1: Bayanlar baylar.

0: Çok enteresan da evli olanlar sevgilim yok diyor. Eşleri en güzel sevgili değil mi? Vay be güzelmiş ya. Vallahi şöyle bir helal olsun. Buyurun canım abim, ses kaydım var. Ver bakayım bir.
1: Cancer. Sevgili için sevgili olur. Kalpli olur. Kendine hakaret etme. Güzellikle olmaz bu işler.
0: Eyvallah. Son artık şöyle bir mesajları toparlıyoruz. Neden sevgilim yok ki? Sevgili olmak istediğim kızın sevgilisi. Bunu yolladık yavrum, yani okuduk. Teşekkürler. Ben bir kez vuruldum abi. Ve bir daha

şarkılar olmasını bekliyorum. Çünkü takdirimi bu yönde kullandım abi. Eyvallah canım kardeşim. Güzel soru. Bendeki cevabı şu. Ahlak arıyorum. İnsanları kıskanmayan, kendi dünyası olan, her önüne gelenle birlikte olmayan diyelim ve bunu marifet saymayan, arabasının markasına göre insanı ayırmayan, takipçi kasmayan, zeka sahibi birisini arıyorum. Var mı? Ben demiş hiç görmedim. İnşallah bulursun. Etkilemeye çalışınca olmuyor abi. İvit. Sevgilim yok çünkü benim beğendiğim kişinin umurunda bile değilim demiş. Bilemeyeceğim. Çok zor beğeniyorum. Kimseyle sırf sevgili olsun aman diye ilişkiye girmiyorum. Aşk, sevgi benim için çok önemli. Evet. Bir kadının yalnızlığı kendi kusursuzluğundandır Arif Güven. Eyvallah. Buyur. Sevgilim yok. Sebep? Ruh hastası olduğum için abi yazmış ya. Ruh hastası olduğum için sevgilim yok. İyi güzel. Sanırım yalnızlığım lüksüne biraz fazla alıştım abi. Evet ya, ben de düşündüm. Sevgilim yok. Demek ki beni bir türlü sevmiyorlar demiş. Hakları var mı? Var. Çünkü ben hayatımda hiç kimseyi sevmemiştim zaten. Bu oğlum şey değil mi ya? Şiir değil miydi? Böyle bir şiir hatırlıyorum ben. Oradan mı cevap verdin? Sebahattin Ali şiir değil miydi? Yanlış mı hatırlıyorum? Neyse geçelim. Çünkü kendi hayatımı daha düzene sokmuş değilim. Kendime verdiğim sözleri bile tutmakta zorlanıyorum. Herhangi bir arayış içinde olmamam da bu sebepten dolayı abi. Eyvallah. Kimseyle uğraşamayacağım abi, kaprisini çekemeyeceğim yazmış ya. Kendime zor katlanıyorum diyenler var. İşte sorduk. Dediğimiz gibi abi, günün konusu ne olursa olsun abi, benim sevgilim yok ki diyen arkadaşları bugün dedik bir rahatlatalım abi. Armudun süpü, üzümün çöpü falan demiş ya. Aşk beni hak etmiyor abi. Çünkü bana iyi gelmiyor. Yürütmeyi beceremiyorum. İyi güzel. Bir şehre daha küsmeye mecalim yok. Vay. Bak sevgilim yok. Sebep? Çünkü diyor olursa kocam üzülür. Kendisiyle evliyim. İyi güzel. Vay. Bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor abi. Eyvallah, kurban oldum. Sevilecek insan değilim. Yazanlar da var abi. Hakikaten aynen öyle yazmış. Sevilecek insan değilim. Sevebileceğim birine de yıllardır denk gelmiyorum. Çünkü sevgili aptallaştırıyor abi. Acı veriyor. Eninde sonunda bu oluyor benden. Kötü deneyimler yüzünden her ilişki kötüye gidecek şeklinde abi şey yapmamak lazım diyor. Bak ben evliyim ve çok mutluyum. Allah bir ömür boyu mutlu etsin inşallah yavrum. Bak Serdar yollamış abi, kısa ve net diyor ki abi bahane aramaya gerek yok. Çirkinim yani. Hevesim kalmadı. Sevgilim yok çünkü karım izin vermiyor demiş ya. Olması gerekiyor mu abi? Böyle bir şart mı var? Yok yavrum ya. Sadece hadi dedik ki bu sevgilim yok ki abi diyen arkadaşlara bir soralım bakalım. O yüzden. Birisini seviyorum ve onun da beni sevmesini bekliyorum. Hadi inşallah karşılıklı olunca güzel abi. Üşeniyorum diyenler var ya. Tabii canım. Üşeniyorum başlangıç aşamasına. Kadınlar tehlikeli abi. Abi herkes için böyle genelleme yapmayınız. Tipsizlik sendromu var bende diyor ya. ...30 yaşına erdik... ...eğitim, sınavlar, iş, güç derken... ...bu noktadayız, bu saatten sonra da... ...ne olur bilinmez abi. Cezbedici bir yönüm olmadığı için... ...sevgilim yok yazmış ya. Kendimi seviyorum diye galiba... ...sevgilim yok abi. Frekans tutmuyor, olmuyor, yürümüyor. Evet, bak... Net, param yok abi demiş ya. Eleştiri olsun vesaire diye değil, gerçekten diyor. Evden çıksam tekenin önünden dönecek kadar param anca var. Bir tek sigara alıp eve dönebilirim diyor. Canım istemiyor diyenler de var. Velhasıl böyle, kurban olduklarım, çok çok teşekkürler. Şimdi mesaj yollayan arkadaşlarımız, daha da okunmayan, şu anda 74 adet mesajımız varmış yavrum. Emmi... İbrahim abimiz de malumunuz, biliyorsunuz. Abi konu ne olursa olsun Nazlı'ya bağlıyor. Çünkü çok seviyor.

Şimdi niye sevgiliniz yok konusunda benim var. Direkt öyle yazmış abi. Gülücük gülücük gülücük. Evet biliyoruz. Cümle alem biliyor abi. Ne yapıyoruz öyle mi? Birazdan bir F5 yapacağız. Yazıyor.

0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
0: Arif Güven Showtime.
3: Radyo merhaba, reklamlar.

0: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbek'te.
1: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
6: Hey, işini daha fazla

0: RADE Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitten Holz Montage GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schitten Holz Montage. Hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
5: Arif Güven Showtime.
6: Arif Güven Showtime.
7: Five Broker Halis Başbu, Arif Güven Showtime'ı sundu.
5: Arif Güven Showtime.
4: Radyo Merhaba, reklamlar.
8: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
0: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
8: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorum.

Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar, içim yanar.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

sarılıp öper koklardın. Seviyorum.

senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fideme benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli, kadınım benim, kadınım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbek'te.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
7: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
8: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şehirler olan.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
7: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
8: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
9: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fideme benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunum.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
7: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
7: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
8: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum,

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
6: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
7: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
8: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
9: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

Yıllara bir güne nasıl sıkıldım? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te. Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Radyo Merhaba, reklamlar son.

yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fideme benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzel kadınım benim. Kadınım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

unutmayı ömrümün cezası.

ne küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz?

akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin sonunda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.